kirib ziyorat qildi. U yurtdoshlarning uyiga kirib, muhim ishlarni deyishga oldirmay, uy egasi sunğan choyni ichib, bala, qo'y, kala, yaylaq to'g'risida paranglashdi. Uning o'ziga xos bir yurish urug' tuqqanlarni as saqlash usuli bor. Oldi bilan bu oilni as tutib, ondan doirasini kengaytirib, yiroq yaqindagi urug' tuqqan xulum qo'shnilarini to'ndi. 5 yildan buyon u xotir daftarga ommaning 2000 dan ortiq da'vo talabini xotirlab olgan bo'lib, bularning ko'pincisi o'z ziyorat qilganda egilgan, u turli omonlar bilan toki masala bir-birlar bal bo'lgan qadar har tarafga qatraydi. Shivaniye bu ishlarni tilga olganda erish va japoiz qilmaydiganligini aytib mundoq dedi. Ba'zi oilalarga berish qitim soni ko'paygachga munosabatimizmo tabiiyli yaqinlashdi. Keyin o'yildiki ishtimo men to'nib qolmaydigan bo'ldi. Yurtdoshlar akamning kallisi bir xarita, yo'l boshlash sistemasidimi to'g'ri deyishdi. Amaliyotda jug'rofiyalik o'rin orqali yo'l boshlig'i bo'ladi. Ammo u xaritadagi oshu kishilarning lampa ostidagi kishilik turmushdagi oddiy va chilliq mehr muhabbatni ko'ngil qo'yib belgi qilib muhabbati bilan yo'l boshladi. Kentda bir aylan haroq ichishni yaxshi ko'radi. Uydikilari g'amga patdi. Shivaniye har haftada uning uyiga berib, uning bilan oilaning mas'uliyati, shundaqla uning g'ami to'g'risida paranglashdi. Bir yildan ko'proq davomlashgandan keyin u asta-asta o'zgarib, haroq tashildi. Hozir muqim xizmati bo'g'ochqa ro'yi qiyofada butunlay yangilandi. U doim Shivaniyeni eng yaqin akam deydi. Bir kuni Shivaniye telefon qabul qildi. Qarshi taraf aldirab, "Aka, mening uy tutqum yo'q," dedi. U darhol yugurib bordi. Uyga kiribla kayfiyatining nacharligini his qildi. Aslida xotini qaynota qaynonasi bilan billa turish turmasligini ta'kidlab, er xotin ikkalan gap talashib qolgan ekan. Shivaniye aldirab baho bermadi. Balki har ikkalasining gapini tugatgicha taqat qilib o'ngildi. Yosh er xotin ikkisi o'zlarining o'valchiliklarini aytishib, oxiri jimidi. "Aka, sening tushundirishingni anglab, ikkalan bir-biridan apo so'rab yarishib qoldi." Akisining tushundirishini anglab, ikkalan bir-biridan apo so'rab yarishib qoldi. 5 yildan buyon Shivaniye kentda 80 nacha ziddiyat mojaroni murassa qildi. U mundoq dedi. Egizlikda kishilar yaqin o'tdi. Bir-biriga yordam berishga ehtiyojliq. Yurtdoshlarning menga bo'lgan bu ishonchi va havolisi xuddi bir yip o'xshaydi. Uni hargiz uzvatmayman. Bu bir necha yilda Pomir egizligiga sayohatga keldiganlar ko'paydi. Davlat yo'li 314-yil liniyasida o'rilib tushish, balon etilib ketish, egizlik inkasi qatorli xatarli ahvollar ko'rildi. Egizlikda u xatarga yo'liqqan ommaning umidi va tayanchi. Bu 2 yilda u 20 necha qitim soqchi chiqarib 63 odamni qutqizdi. U bu ishlarni boshqalarga aytishni xohlamaydi. Faqat mening telefonim azaldan aytilib qolmaydi, chunki yordam talab qilish telefonni ololmay qilishdan qo'rqaman dedi. Chegara sayohatchiligi jallandi. Nurg'un kent aholisi oilaviy mehmonxona ochmoqchi bo'ldi. Pensiyaga chiqqan o'qituvchi Chanik Sultanjon bilan eri Baxtiyor Karbashimo uyini o'zgartmoqchi bo'ldi. Shivaniye bu ishdan xabar topgandan keyin kent aholi komiteti xizmatchilari bilan birlikda bozor ahvolini tahlil qildi. Shundoqla bezash uslubig'imo maslahat berdi. Ammo rasmiyatni qanday qilish kerak? Erxotin ichkisi tanglikda qoldi. Shivaniye nohiya bozorga berib, rasmiyat bijirishga yordamlashdi. Baxtlik oila ichilib, har oyda 4000 yuandan ortiq kirim qildi. Erxotin ichkisi Shivaniyega lavha sovg'a qilmoqchi bo'lganda u chiroylikcha rad qildi. Lekin ular oxiri lavhani soqchi ishlari ishxonasiga qo'yib ketib qoldi. Mushundoq ishonch Shivaniyeni yurtdoshlarning 5 yo'lni kengaytishiga yordam berish irodasida texmo mustahkamladi. 5 yil ichida u kentkilarning 5 oilaviy mehmonxona etishiga yordam berdi. Yana o'qish bitkizib yurtiga qaytgan 12 yoshdan o'ngishliq ishga o'rinlashishiga yordam berdi. Xonandan Shinjonggacha, Tuzlanglikdan Egizlikgacha, Qorollik soqchi qismidan Xalq soqchisigacha, qor ushqinlar lapildab yig'ishdan qorliq juhar guli ichilgacha, atyozda terishdan kuzda usul yig'ishgacha, shu joydagi kent aholilaridan tortib har qaysi joylardan kelgan sayohatchilargacha,
bir kaça kesek çaydın aka dep tatlıkını çakırışıkça. Şiveni yıraktaki bu öyünü koğdap, bulutla arsıdaki bu makanda nurgu yıllan ötküzdü. Kadirlik radyo anlıs dostlar, vatan menin ailem programı sığorlaştırılığa mazmurlarında almıştırıp atımız. Tövendemde anlıçılarımızın ki bizden ama veşin supumuzu yolu uçurulur mu? Hali köpken, şu uçurulağın bir dikkat kapakkan basak. Yaksımızlar, riyasetçiler, hazır ihtipak yolları koşuyorsun işte yollar avanken diye uçurunu bu sarama verip de. Andın şise yolları yollar avanken diye uçurunu Abdikerem efendime verip de. Yeni karşısak ikinci aylan yolları koşuyorsun işte hazır yollar avanken diye uçurunu. Tursun Gül evet da rahmet. Sahar Bulbuli, andan Abdurrahman ka, Ahmetcan, Kuça Taksi, Ubulcan, Mihray Hanım, Şireli, sizlerle muhtarınlar da muhtarlık rahmet. Önce biz Ürümçi şehrindeki kelgüsü 3 günlük avara yakvalık bir dikkat bakalım. Ürümçi'de bugün gündüzden gece geçip avarlıkta Otrhal yağmur yağdı. Temperatura 13'ten 22 Celsius'a gradusça. Ete otrhal yağmur yağıp kin azraq yağmur yağdı. Demek etemem otrhal yağmur yağdı degen gap. Temperatura 9'dan 13 Celsius'a gradusça. Muşanın 13-üncü günü gündüzden keçigiçe hava uçuk boldu. Temperatura 7'den 15 Celsius'a gradusça.

0: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Shiting Updatalının 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı.
1: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturuldu.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
1: İşki oralaştırış mulazımtıda suallağa cevap verildi.
0: Tən tərbiyə müsabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görə aləyisiz.
2: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sınımı məzmurları sarxıl.
3: Mukafatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
4: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, səpirinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Shiting Updatalı'nı çürüp, sarkıl mezmullardan huzurunun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigelli haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, etigelli haberler programımızda anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 11. günü, Düşembe, Dehkallar kalendarı boyunca 3. ayının 25. günü. Aval bu kıtım programımızdan asasi mezmalarını tanıştırımız.
2: Şinjan yazılada 1. 2. 3. kesimden çoğunkur yoğuruluşunu ilgiri sürüp, yazı kentlerini umumyüzlük güllendirişge küşlük hareketlendirgüş küş topladı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi Aptonom rayonga 1-nji türkümde amma paş qılğan 15 arziyat delosyny bejirişki tapşyrdy.
2: Aptonom rayon binakarlyk sahasida tärbiyelep işqi orunlaşdyryş we yuqur maharetlik ixtisaslykla iqtidarını östürüş 3 ýyllyk hereketini başlady.
1: Sanji oblasti yuqori ölçämlik hesaplaş güçi merkezi qurup, sünni aql yeňi käsip altyny ýetişdirdi.
2: Stansımızdan hem adam püştek çalgıcı, bexatarlık qoğduğucu bolalaydı mavzuluk obzori.
1: 2026 yıllık Congo Teklimakanı Ayılneş Xalqara Rally Musabıqısının liniyasını tekşürüş hizmeti tamamlandı. Musabıqa 5. ayının 16. günü Ürümçi nahiyasında başlanıdı.
2: Emdi haberle anlanla.
1: Emdi yeni ideya arkalık yeni musabıqı yetekçilik kılaylı, tapşırıqını əstiçin saxlap, 15-nji 5 ýylda jasaret bilen algy ilgirleýli seýpimiz boýunça aňlatyp berimiz. Stansymyz habary. Baş şuji Şi Jinping ýezi igiliki ýezlerini zamanywylaşdyryşny nişanlap, ýezi kentlerini umumyzlik güllendirişni puhta algy siljitiş gerek diýip täkidledi. Şinjan baş şuji Şi Jinpingiň möhüm sözüniň ruhyny çoňkur izjillaşdyryp, amaliýleşdirip, ýezi igiliki güçlük raýony berpa kılış nişanyna çyň baglap, mewkeni özgeçe ýezi igiliki baýlyk üstünligine goýup, käsip zanjyryny sijil uzartyp, kymmat zanjyryny ýükseldirip, manpaat zanjyryny mukammelleşdirip, zamanawi ýezi igiliki käsip raýony awzal özgeçe käsip topy qatarlyk supa wasitasyny küçäýtip, ýezlarda 1-nji, 2-nji, 3-nji käsipniň çoňkur ýogurlaşyny ilgiri sürüp, ýezi kentlerini umumyzlik güllendirişge küçlük hereketlendirgiş küç topuldy. Şinjanyň Bingtuanyny öz içige alan 16 ýezigilik käsipi ýogurma taraqqiýat türi ýakynda döwletniň 2020

0: Hatta sayıpımız boyunca 6 birimiz. Stansımız xavri. Abdunum rayon tünögün, Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçilik 7-ci grupsi tuncu türkümde becerişki tapşırgan, ama telefonda paşkılgan 15 dilonu tapşırıp aldı. 15 dilonun 8-i Ürümçinin, 3-i Bayınğulun Moğul Abdunum Oblastının, 2-si İli Qazaq Abdunum Oblastının, 1-i Sancı Xuysu Abdunum Oblastının, 1-i Qashqar Vilayetinin. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet dilolarını muhit bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda atmosferanı bulgaş dilosi 6. Qattıq taşlandıq bilen bulgaş dilosi 2. Ekologiyani buzgunçılığa uçurtış dilosi 2. Suni bulgaş dilosi 2. Şauqundan bulgunuş dilosi 1. Başka türdeki bulgaş dilosi 2. Yukarıki erziyet dilolları tünögün. Yukarıki caylarının münasibetlik belgeleme boyunca becerişige ötküzüp berildi.
1: Stansımız xavri. Yakında Abdunum Raylıq Turalğı ve Şehir Yazı Kuruluşu Nazareti, Abdunum Raylıq Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Nazareti birlikte Şincan'ın binakarlık sahası da terbiyelep iş kurulaştırış ve yukarı maharetlik ixtisaslar iktidarını östürüşünün 2026 yıldan 2028 yılı gıcı bulgan hareket layihasını besip tarqatdı. Kelgüsü 3 yılda bütün Abdunum rayon boyunca Turalğı ve Şehir Yazı Kuruluşu sahası da 180 bin adam kitim maharet boyunca terbiyeleşini kanat yedirip, 120 bin emgekçinin yakın etrafta öz cahidi iş kuruluşu küş koşuş planlandı. Bu kitimki erkette Pelenpe isman katlamı bilip yetiştiriş endisi mahsus layihelengen bulup, yenice şehir bazarlaştırış, kasplarının derecesini östürüş ve halk durmuşudaki işgı orleşiş ihtiyacı için gözlenip, ahvalıqı karab terbiyelenip, delcaydı yetiştirilip, şehir yezlardaki emgekçiler ve kasplarlarının pekat asasi adi hünerlerini bilişten iş oranı mutlak ihtiyaclık bulgan yukarı seviyelik maharet mahirga ayınışıga hakiki yardım berildi. Pelenpe isman yetiştiriş endisi konkret 3 katlamı bilinidi. Birinci, umumi menfaatdarlık boyunca toluq kapaletlendiriş, sığımını kengaytip iktidarını östiriş işe aşırılıdı. Yani şehir yezi emgekçileri, yezi kent kuruluş hünervelleri, alayda meşgulat hadimleri katarlık kişiler topuğu yüzlenip, emeli meşgulat mahareti ve bihaterlik ölçümü boyunca terbiyeleşini toluk kanat yedirip, öycay mulazimeti, yıkılığı gaz, bağ, orman katarlık halk durmuşu iş oraları terbiyeleş dairesi kirgüzüldü. İkinci, tayançlar küçeytilip, asasi küş puhtılınıdı. Yani karxallarının adam terbiyeleş asasi gevdelik mesuliyeti çıngıtılıp, zakazlık terbiyeleş, danlık ustaz şagirdin yetekleş katarlık ameli meşgulat okutuş endiyesi yolu koyulup, şartkı uygun kildiğen karxallarının kesbi maharet derecesini bekitişini öz aldığı kanat yedirişiğe medet berildi. Maharet musabıkları daim ötküzülüp, ali dercilik işçiden teknik, ali teknik kıçı bulgan mükemmel östürüş yolu ravallaştırılıp, sahe tayanç ıhtsaslar koşuğunu mukumlaştırılıdı. Üçüncü, ülge tihleş arqılıq yukarı dercilikleşi şeytek çıkılınıdı. Yani her dercilik maharet musabıqlarda mükapatka erişken mahirlar köp yıl birinci septe çoğunkır yıldız tartkan teknik tayançları işçidin ünerven zapas ıhtsaslıları tallap çıkılıp, çoğun-çoğun kuruluş nâh meydanındaki ameli canda çeniktirilip, devlet ve ülke dercilik binakarlık ünervenleri yetiştirilip, sahe başlamcısı tipideki yukarı maharetlik ıhtsaslılar koşuğunu berpa kılınıdı.
0: Stansımız haberi. 9-cü növbetlik Cungo Asya Avrupa Körgezmisi de tuncu qitim yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri Maksus Rayoni ve Yeşil Taraqiyat Maksus Rayoni tesis kılınıp, kesipleştiriş, rakamlik ahli iktidarlaştırış yönelişi boyunca yukarı seviyelik, iktisat, soda, katı merikisi berpa kılınıdı. Bu növbetlik körgezmedeki en çoğun yarqın noktu buluş süpeti bilen yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri Maksus Rayoni da dikkat, dünyavi kesiplerinin aldıngı sepegi merkezleştirilip, rakamlik ixtisat, tüven boşluk ixtisadi, sünni ahli iktidar, ilgar ahli iktidarlıq yasımcılık qatarlıq körgezme rayonları inçke ayrılıp, sahadiki başlamcı karxanlar aldıngı qatardaki texnika ve yenilik yaratış neticilerini merkezlik namayan kılışka təklif kılındı. Bunun içinde tüven boşluk iktisadi körgezme rayonu da ademsiz uşkunu kullanış, uçuş alaqsı qatarlıq tüven boşluk ul əslahı kuruluşu ve

0: saxlab qilish nisbati 95%-dan oshirildi. Texnika kollektivi yana nazarini texnika kan qo'llanish muhitiga qaratib, sanoat yez egilik qattiq tashlanduqining qimmatini hamkorlashib oshirish andisini o'tirg'o qo'yib, yilga 3000 tonna karbon talasi sulyov yeshil birikma material ishlab chiqish ulgi liniyasi qurdi. Shinjang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyani energiya ximiya sanoati qurilishi shoyanining muavin mudiri Jing Guanghua bu ishlab chiqarish liniyasining yig'ib olgan karbon talas bilan sulyov yupuqni biriktirib, asha obrot taglik taxsisi, temitib sug'urish shlangisi, tok simi, kabel qatorliq birikma materiallik mahsulot ishlab chiqaradiganligini tonishtirib, mundaq dedi. Ilgari har tonna sulyov yupuq yig'ib olish tannarxi 3000 yuandan oshadi. Tonnasini ko'p bo'lsa 3400 yuanga sotqili bo'ladi. Hozir yig'ib olgan karbon talas bilan sulyov yupuqni birlashtirsak, har tonnasini 7-8 ming yuandan sotqili bo'ladi. Navbatda bu texnika dunyo bo'yicha oldinga qatorda turadi. Bugungi kunda bu texnika kasblashtirib ishlab chiqarishga kirishtirilib, Xinjiang, Chongqing, Shenzhen qatorliq joylarda 6 korxona muvaffaqiyatli yetishtirildi. Dongguan shahri Yongshui karbon talasi pan texnikasi cheklik sherikitining bosh mudiri Tang Xiaomei mundaq dedi. Bu mahsulotni rasmiy ishlab chiqaryapmiz. Sifati, iqtidorini takror tekshirish orqali o'xshash turdagi mahsulotlardan xeylila ustun turadiganligini jazmlashtirdik. Bozor ehtiyojini qondira olamiz.
1: Stansimiz xabari. Shinjiang Lüsei Pan Texnika Guruhi Çeklik Şirketi diametri dereceden taşkırı çoğun bulgan turbo materiali işlep çıkırış texnikisindeki qiyin ötkelgi ucum kılıp, növete 8000 tonadan artıq zakazını tamamlap tapşırıp verdi. Diametri 3448 mm, divarının qeyliliği 24 mm keledigan bu türküm turbo materiali Şinjiang hatta Gərbişimal rayonuda tonji qetim işlep çıkırılgan diametri en uzun, divarı en qilin turbo materiali. Şirketin işlep çıkırı sekhida diametri dereceden taşkırı çoğun bolgan bir türküm sulyov suvalgan birikme polat turbisi arqa-arqadan avtomobilge kaçılınıp yolgı selinip atatdi. Dereceden taşkırı uzunluk, şekilgi keltürüşünün eniklik derecesi, kapşarlaş süpti, çirişten sahilneş üner sanatiga intayın yukarı talep koyattı. Şirketin muavin baş direktori, Xie Zhixiang muhbirga işlep çıkırış jarayanında yumulaklık derecesini kontrol kılış, divar qeyliliğinin tekşiliki, uzun arlıktaki turaklıkı qatarlık texnikli qiyin meselelerine el kılışkı toğrı keldiğalıkını eytip mındaq dedi. Bu ishlab chiqarish liniyasida ishlab chiqarilgan polat turbasining diametri eng uzun bo'lganda 4 metrga yetdi. Navbatda diametri 3.10 dan 4 metr kelgan polat turbasini ishlab chiqarib, zakazning sifati, miqdori, xaridorlarning qo'liga vaqtida topshirishga haqiqiy kafolat qilyapmiz. Shinjiangdagi tunji sulyov purkib suv olgan issiqlik saqlash turbasi ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan Lüsei Pan Texnika Guruhi cheklik sherikiti 10 turlik kashfiyot patenti 100 turdan ortiq amaliy qo'llanishchan yangi tipdagi patentga ega bo'ldi. Hozir korxonaning 6 ishlab chiqarish liniyasining yillik ishlab chiqarish iqtidori 100 ming tonnaga yetib, zakaz ehtiyojini qondirolmayotdi. Keyingi 20 yilda ikkinchi qarorliq tur qurilishini boshlab, ishlab chiqarish iqtidorini 200 ming tonnaga yetkazish planlandi. Xie Zhixiang mundaq dedi. Ikkinchi qarorda bir plan tuzdik, taxminan 150 million yuan atrofida mablag' solamiz.
0: Stansimiz xabari. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Liayungang qo'rg'as yuqori sur'atlik yo'lining Shengshengsha Qumul bo'ligini o'zgartish, kengaytish qurilishiga hozirgacha 8 milliard 90 million yuan mablag' saylangan bo'lib, 6 oyning 30-chi kunigacha puttirib, liniya bo'yicha qatnash boshlash planlandi. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Liayungang qo'rg'as yuqori sur'atlik yo'lini o'zgartish, kengaytish qurilishining 2-chi to'xtam bo'ligi qurilishi naq maydonida Aqli iqtidorliq yo'l chingdash mashinasi o'ng tarafdagi qaramay yotqizilgan yo'l yuzini oxirgi qitim inchka tuzlash mashg'uloti qilib atadi. Tur bo'limining muavin bosh injeneri Dong Chengyuan muxbirga 2-chi to'xtam bo'ligidagi liniya umumiy uzunligining 39.171 km ishganligi navbatda oxirgi kuchash bosqichiga kirganligini aytib mundaq dedi. Navbatda yo'l uli qurilishi bilan mulozmat rayoni qurilishi butunlay tamomlandi. Кейінгі қадамда 5-ші айның 20

0: arkadaş bir noktadan tarafına yolunu atıralım.
1: Aldın okuyordu biz ona öyküden başta öykü elde.
2: Hı.
1: Bir-birimiz karşı bir şey olan.
2: Hı.
1: Ka elde gitmiş köyle hem gibi nakıldı atsam. Yemeği duramdık yapışkan dedi. Bir iş geldi ki açtık bulga dedi. Açtık akıllı
2: Hı.
1: dedi. Dedim.
2: Hmm, ha bu şunu da yimdin la.
1: Yemi de.
2: Ha bu açık hazır yiyen bilen çü.
1: Diyen sen çü, cavcın da düğünü ki aldım maşallah sel köp. Abdurrahman Can.
2: Altay yolu şimalden canıp karap manganda gücü yolu kesirken kızıl çırak da resim tatlıga aparat yok mu da kızıl çırak tursun aldık maşını ey iş bulak beni bir yolu toktu dedik aşağıya gün bir çıraktın uğruna sop dike edip ma ey cuşa ey. Muhabbetle öz bir limon de bizim koygan anlı gücümüz için uçur yolu yaptı.
1: Muhabbetle öz bir limon. Siz ne
2: He.
1: mi yaptınız limon akşaydı?
2: Hmm.
1: İttifak yolları bazılarının ki muhabbet şaptı ol.
2: He.
1: Bazılarının ki muhabbeti bir kıl
2: Encür.
1: pemdur okşaydıgan muhabbetlerim bana bakmıyor.
2: Tavuz. Dumulap
1: Tavuz
2: dumulap gitilgan çoğu. Yay dumulap yay dumulap gitilgan. Tavuz kokşaydıgan
1: muhabbetlerim bana. İşçi poğdap ketken hiç kızıl çıkmaydıgan tavuzlarım bana bana.
2: Piyazdek tavuz, piyazdek muhabbetlerim bana digin.
1: Lazdaki uçtuk lazı kokşaydıgan muhabbetlerim bana.
2: Piyazdaki çoğu
1: Uçtuk lazı
2: şu
1: kokşaydıgan.
2: bez gözün yaşı akkuzluğun aşındaki. He?
1: Bazılarının ki muhabbeti zencivil. Yani,
2: Zencivil.
1: Can piyiz çoğu.
2: He.
1: Açtak.
2: Doğru.
1: Bazılarının muhabbetinden belki tayin yok bir kıl. Ya açığı yok, ya demiş yok. Anda karak mı bu?
2: Uğur dek de.
1: Uğur dek emez.
2: Şimdi ola biliyorum.
1: Kandak mıydı ya şu?
2: Kaysi.
1: Kava.
2: Kav
1: Kava.
2: kavunu diyemem sistem de.
1: Kava.
2: Çünkü o zaman kav yap çünkü oğlan bu
1: Açta
2: mısın?
1: okşaydı.
2: Yok tıfı kakımızım kemem diye kavudun ilk
1: Evet sizden
2: icara
1: bana gap
2: kumuzdu.
1: durunuz belki kemeye yok da bazılarının muhabbeti kava okşaydı devatım hemen.
2: Kandak kav okşaydı.
1: Sey kavası okşaydı kalırım bak, kazan kavası, mantı kavası okşaydı kalırım bak.
2: Tam kanda kahve koştu bak nasıl pek aç şey miydim ben?
1: Bazılarının ki muhabbeti lanka besey.
0: Oğuzcu da akşam yarın bir yağmur yağdı çiftlik ya. Hem de ürün yağdı.
1: Oğuzcu diye yaptı akşam
2: yarın çiftlik ya. Kaşkaya kanda oldu diken. Depem de Kaşkaya'nın avarayı kırsak gelgüsü 24 saat avarayı var karapakaylı ya. Altıncı kilin 8 koy kaptı cuma al 8 tane ürünü.
1: Aynen bir sürü koy olsun.
2: O yetteden 32 celsiye gradus kışkaya kışkaya ha.
1: Nurtay.
0: Roşengül, Oşurcan, ahvalınla yakşı mı?
1: Yakşı.
0: O yüzden yolu şöyle. Birinci ortundan aldı da hazır akkosluşka. Hava şimdi yakşı ya, o yüzden akşam kitiyet yanı koyardı.
1: Şu yan buraya at kendi.
0: Şimdi dakarıda tatlıza.
1: Salkındır hıl he.
2: Ma o bir gündü men işgı verip geliş için 50 kilometre yolum ağma. Maşına mı tek 95'lik may kuyum en deydi. Men zahada hizmetini almıştırsam bulam diyor ki maşının almıştırayım o. Kanda kısam bula. Men. Öğün almıştırsam bulam diyen oylaşmam size.
1: Öğün almıştırsanız mı bulduk ya?
2: Hı hı.
1: O hizmetiniz açtı almıştırsanız mı buldan hizmet mi?
2: Şunu deyim he. Maşınlığım 95'lik may kuyum bulandı ki o maşınlığı mı? Maşındaki maşın okşaydı, kırgan çağda onu mu almış durmanız ters mu?
1: Onu biz bölmedik, özünüz karar bir çıkarsınız. At üç suntak yolları Xalık Meydanı etrafı da azırak tosluş bak yeri yapışan iyi bu at şey verdik de.
2: Anca mı ki maşınlarla numara taktısıgım karar koyunlar bir maşına bir talı mıh kaptı, üç yok aşında sangıltıp git bardı da peride uçur yollaptı. Dönüğü mü karvay birisine resim tatıp evetken Şukalay ile de kaptığı numara taktı. Şukalı bir şukalı da aldı gazıraklı man sağışında alet miyim sile.
0: Tamam mı? Yok hayır yemiş. Mahfek yolunu tutuyor. Sayı uçuduğun, satın uçuduğun yol bekle satışta.
1: Boldur rahmet
2: kapla. Daha ben nelu koşulun işte yollar amanken ne yaptı peres kız? Rahmet.
0: Koşul yer için gülmem. Nurlak yollarda maşını gökken ha.
2: Boldur rahmet.
1: Hadi nas.
3: Selam barıma yetmişler. Selam Osircan Kıdır. Ötenizler. Sana bakalım da yakın yolu sürün. O yetkili çıkıdığın atar. Peçe takılın yeri gör. Ardan bağlı aldım şu zaman bir kişi. Nayev'in etkilendi, şimdi tamam Mahmut Kutlar yakınına. Hayyolunu kızı bir de yoksa köpçen ya, ben kızı bitti.
1: Oldu, yalnız can yolları yollar aman ki Mehmet Ali'nin ofçörü. Yalı.
4: O cidden onunda Ahmet ağız. Aşağı kendi yılına idare et kubuk düştükle bu olmadı mı?
2: Ben üşenmedim işgıldım.
1: Ben üşenmedim.
2: İşte bak yöle bek dostluptu, da bazen taraf para bana yöle
1: değiştirdi. Hizmetim almıştırmayı şerdilemiş olsun dedi.
2: İttifak yolda da bize taraf kurup mangan yönüş pek tosulup gitti degen uçurun ablet kılgı eve atıp tutucu ama keyin tosulup mağa bakılıyan saçkanı aldığı kep gitip de deyip şuna dedik. Aksu'da mağa tuturdu yağmur yağam diken deyip ama Aksu'da yağmur bayağı diyemep de 16'nın 33 celsiye gradus kıca hava bulutluk ki.
1: Ösümlükle bahçıda ama Şanghay yolu kızıl çırak geyice maşallah sel köp diken uçurun doğru taksiye Ruzcan eve atıp tutucu. Kasımcan.
5: 174 yıl kevriye mağa Sampan Goyal'ı rakip göre karar manganı maçıyla biraz gör.
1: Болды. Қашқа шәһәрінікі мәдениет жолдары қошы жолынышта машалла көп. Лекен тосылып қалышы жоқ деген ұшырны Абдурим жана әвәтіпті.
2: Нән худоңлы жолдар бек тосылып кетіпті деген ұшырны Фатима әвәтіпті. Жұма рахмет сізге Фатима.
1: Қорылды жол хабары, қорылы Бейжон жолдары, жолдар аван деген ұшырны Алым жана әвәтіпті.
2: Үсен жан дейді әт дегендегі мұшы Гауфыңда бір қыл чоң сұпәт, өзі іч өзіні кәйінік ташлап машинай дейдіңа алдырмай маңдығалла бір жолғы чықмыскен дейм әш қылып. Шонда атчығым келді мұшында өзі іч чоң сұпәт машинай дейді қаллағы.
1: Сәл іш дегерек әді аңыл дейді жұма. Алдылды іш шыққанда машин болмысым астай деп. Сол тұрапты мағсаңыз сәл іште керек маңды кәсілі,
2: ә? Азыр маңыз. Ішкенші көрік, Шымалдан Жанупқа Шымгодың қарылғашқы өл түші иғызғы чоллар аван кән. Бүгін кәвәзіпәм түгіде қызыл тұрақ тұрып қалдым, ішқы кешіктім, идары көз алдымдыла, лекен ішқы кіріп боламыдым. Қарап тудым, идарымға тәлміріп тәп мұрадыл жаңа ішу идарының алды кәген тосылып тұрып қаға қалба.
1: Мақұл.
2: Нәбейт Исла Сайгүлі қалық елгі өргінің қызыл тақы кәйі үшбәк тосылып кетті дейді жұма.
1: Үшкінші айланмама, өзінге әйтіреп қарап маңғаны машылла бәк тосылып кетті дейді Зұлпықар.
2: Шерәлі әттіген ауазыңлан аңлап шында ұйқыларым ечіліп ажайып рухынып кеттім, шында алтын тип уағандек. Үшкінші айламы елла шында раван деп үшір беріп тұр. Рахмет сізге.
1: Абыз жауап чөріңіз. Яқшым сіз.
5: Сайгүлі көшімізді. Masallah kelapa, yigir mede maydanlar, otuz tarımız, otuz tarımız ama.
1: Болды.
2: Мау тер асырач мутахассисы Михрай Мучор жолдапты 23-нчи башлангычтан алды машин бек көп, алай дешемиз кеммеңла дейди 73-нчи башлангычтан алды бек тосылып кетипти. Рахмат сизге жума.
1: Мутахассис демек терчи Михрай дейбиз.
2: Мутахассис Жанжа экен.
1: Ой, терчи Михрай.
2: Жанжа. Терчи десеңиз эл кой калын терсин сатылга терчи деп алынып калды
1: экен деп. Жок, адамдан ачы терчи Михрай. Birinci oturmakta her taraflardan maşallah intayın köp diye uçurunu ablacan koten evet.
2: Uca açıyordu yamur yağılgan dek bir kıl hava şununla kapaklarını türü bir kıl turdu yamur yağılgan dek mi Adılcan yığıp kalam ki kınan gaca şarıktan garip karap manga yol işte maşallah bek köp eğir tosluk etti diye uçurunu erişti evet. Tocuma rahmet
1: sizi. Adılca uçurunuz.
2: Makul oldu rahmet sizge.
1: Eysa cam işkimi yaptı. Evet. Dikkat et ben amse, balların mektep kapırı itip manga okşaydı karganda. Gözünü yakış görüp amse. Gözler yakış diyagnoz koyup, yakış evliyim kılıp amse. Cuma, yakış işlen amse, kalkışmay.
2: Doktor ken o?
1: Doktor he. Köz doktor emes mi?
2: Doktor ken he. Kürpahım demlikim ben, şükür ettim bir bu balı.
1: Muşu Şıçıko aldı dike kram açıları turvan mayman sağlı olattı. Anda kısanlı bulmaydı cuma ama Şıçıko'nu aldı turvan kram açıları. Менше деп ачык
2: кетип. Кыдаби азыр шинилу лижаучо көрүк чыккан, түшкөн, я яман тосулуп кетипти. Мау сай жол кошулунушту тосулупту. Мако хыта. Деп кыдаби амда азыр ашында учур калдырыпты.
1: Бопту. Кучада жол хаврыма, куча достук шимал жолдору жаныптын шималга Фуян жолу кызыл чыракчы автомобилла көп тосулуп үчүрөтүп кетти дейди. Анда ма 174 Голжуда жолу чыры, Голжуда ава учу, Голжуда Қолжы шәр, яшыла көтісе, қой шөлініште машалла көпірек лекен тосылыш жоқ деген ұшырны Билал әвәтіп тұ.
2: Ұшырдан тішіңізді не болды дейді қой? Тішіңізді қас-қас-қас қылып, тішіңізді шілеп, білігіл тұрып
1: сұрды. Ау, өліқі. Яқма, еңкімді аштым ма, еңкімді мейір әзірақ, толық ечілім апты кәш оңа.
2: Тоғыр ечің жұма, еңкіңіз шүшкіліп елі.
1: Аждақ. Бұрын, сөздештім бұрын деген мен ұлап. Мындай кылып мүмкүн сөз айтак. Яхшымы сен аман жол сөрөтү 40 десе 35 деп менип алган, 50 десе 40 деп менип алган. Мошундай адамдар бир жолго чыкмай. Хептикин, иштик болмады, алды десе болмаса деп.
2: Үсен жаннын алдыгы зады бир кирип алган ахвал баш кылып, шундай ачыгыңыз келдир кит, келтир кит бар да, үсен жан үт кеткенсиз мо эле.
1: Мау 315-нчи дөлөт ачылы Ласкою белке, бүгүн машиналар сал аз. Турду окшумай ватты жума бир ялдыр чыгып машина аз кобу еде
2: güzel dünya Gulzada hava in tayin güzel acayip güzel iş kılıp bir kıl çıraylık hava bu atıdı dep bu uçurcan çoğun bu umaç içip bakan mı hazır umaç içmek için ikman kılı ben içip bakan ağız bom mısa dep annem cepa dep sim koyan anlı uçum ısırı
1: umaç mı umaç içken umaç içken umaç içken o oğan nime ya umaçlam iş mi gen o ançımınca iş tok koydu umaçla.
2: Umaş, çambur sevip açtığını kıl, cilik ıttı mine.
1: Paydılar.
2: Haa, o maç içse.
1: Açlar da hep içti de.

0: لالا سەن سالقىن بولدىكەن دېسىڭىزلا تۈگىمىدىمۇ؟ ئەتىل قىش ئۇلىدىغاندەك دەپ ئالىمجان. ئى ما 5 كۈچ چۈشىدىكەن تېمپېراتۇرا
1: 6-5.
0: مۇشۇ ۋېيشىن جاندامۇ دېگەن نەگە كەت ئابدۇللا خوتەن؟ سۈنەيمرا يولىنى دېمەكچىمۇ توسۇلۇپتۇ دېسەكمۇ بولىدۇ ماشىنا قاراپ دەپ.
2: بولدى بولدى.
0: شۇنىڭدە مەن قۇمۇلدا يولغا چىقىپ پىچاڭغا ماڭدىم. پويىزدا ئاۋازىڭلارنى ئاڭلىغاچ مېڭىۋاتىمەن دەيدۇ جۇمۇ. لەمبوش ياقۇپجان ھازىرما دوڭچۇ بىلەن مېڭىپتەي.
2: ئورۇندۇقنى كەزرەق كەينىگە قويۇپمۇ يېتىپ
0: شۇنداق ياخشى ئۇنىڭ ئۈستىگە ماڭ دوڭچۇنىڭ ئورۇندۇقلىرىمچە ئاجايىپ راھەت قاراڭ كەينىگە پۈتۈن ياتقۇزسىڭىز يېرىمدىكىدەكلا بۇنداق ياتقىلى بولىدۇ. شۇنداق راھەت راھەت.
2: Şu yakımcı, yırak durduk adamdan ne bursun şu?
0: Adam çıkıp yerleştir koyduğunu
2: Adam azap hep geldi kanlı çıkıp takıp buraya.
0: Tolu rahat yaşayıp sayayet kılıp her
2: asıl. Tolu sayayet kıldı, maaşının yokurluğu bu bizim... Ayy... Fatih. Şu sen
3: bu sıca yaksın o. Ma,
0: dabazarlı
2: yerli olmanın yönü. Sosak eski değil mi o? Hmm, nakıl buldu. Dokuz günlü kaça açıldı? Başları açıldı, cuma.
0: Мау Хэнэлу Гарип Шарих Юлништа Чаңчун Юлдан башлапла ма Хуйжан Жоншин тарапка бек игыр тосылып кетти деген учурны Юсупчан аватыпты жумы. Аслы ма учур юллапты рас ямгыр яқыдак жумы менің ма 10 путым алдын мәлумат бәди деп. Путурыңыз жумат огыр иди екен де пут
2: қолыңыз. Сынып кеткен ем. Ха? Сынып кеткен бір.
0: Сындырып кеткен ма путты?
2: Сынып, ха.
0: Мен тек ошында игыр матизм оқшай депті мен сізді.
2: Nur çorunuz.
1: Yukarı bir de yay yollarda bir şey uygur kifada kaldır ama.
2: Yoğurt bebe doktorunuz var. Bayan uçur gene kaydı koyduk kaptı. Sayfa uf çorunuz.
1: Çamçı yolu ben de atrapı da kovulla köpürekken.
2: Ben de atrapı da kovulla sel köp. Ve işinli o yine Sünyamur'a yıldım aşırlar selcikteydi. Buldu.
0: Vahu Rızık Efendim'in uçur çıkmaptı cümü. Rızak efendim ne?
2: Ne bu kalkandı?
0: Şöyle çıkmak diken.
1: Yani şimdi şuradaki yollarla hemen sıra var. Ben adresi ben sıfıra bağlıyorum. Küfesim
2: o sıfıra
1: bağlıyorum. Şu yollarda
0: olacak. Hem akıllı. Bunu da kılışıp gitmeyle uçurcan. Bak işi olma hem de uçurumdan koyup koyun da yapma Rızak efendim. Sizin şimdi de yapıcı mı?
2: İşi olma. He. Kani kani. Aşağıdan inek okun.
0: Bunu da yapıcı. Özünün maşinasının sen bana bırak maşinanı köyse yandap kıstap bakıdık Allah'a şikayet kız gap kılalı mecbur. Mecburi soğurtadın başka soğurt yok deyip oylamdığandı iş kılıp. Şunda mı huyum tuttu ya diyende müdek bastıydı diyende uçurlarını yollattık ya uçurları çıkmaktı. Şuna ola şunda mağındık Allah'a.
2: Yakılandı
0: ya. Yaksın zumbamdı.
2: Okulu kıstap mağındı mı iştik mağındı mı? Kıstap mağındı neydi? Ya kıstıgan bozsa bombaptı ona kıstısı bombaydı hem de. O maşını yüzdün bunda qaraq maşını bu qasıp qıstap bunda qaraq maşını qıstımay demez o hamısını qıstayırğını o
0: aşında
2: siz qaçda bilinib ketgə oxşaydı
0: şöyrə çapçalma deydi mənim 1 milyon 100 neçə min qoy öydə ekonom ba 200 min qoydak maşını qazım ba 300 min qoyğa yığın şinyonka qazım ba 2 laq ilə baqıran qulcuq kəlsiniz bir ap qurdun atkan çay işkə şoşaca mundu şamda qulcuq kəlgəndə mən izdan deydi cümə şöyrə çapçal Sizga lixil tasalli berayman.
2: Lekin siz bilan bak chiqmoq tushyapsa, odam texin bo'shab ketamdi. Unda qishvada bu yerda javlan.
1: Yo'l kirmas uyishan janub yo'li sebotda tek kuchiyaman. Yig'itib
0: turdi vallohi, mashiyaman yo'q sirakamas. Ma'qul. Maytoq yomg'ir
2: yig'ibdi. Maytoq qoramlishib men mandin.
0: Bo'lgan imkon deb pa, shu bilan modaykiningiz tugishik tugishik kelgan bir daykon tayyor qilib pa. Mening dada. Ha?
2: Mumkin emas.
0: Ammo siz ma'am.
2: Hargiz.
0: Bilgan?
2: O yo'q bo'ldi.
0: O uylinga
2: O derahman şeyi de kusam uklayman ki onda kınık olmayın ben. Rahmet can.
3: Bu
2: oldu.
0: Öngürler kusam meylikiden.
2: Şu. Midonda da o...
0: Kanjuan, Dunglu deydi.
2: Katarlık yolla koş yolun işte intihar ravan ki.
0: Ben mi kıl teselli bulalayım ben sizge edip de ki.
2: He buldu ki size. Yine mi şu Hüccan Cunşin'din mi şu Şerh Garip yılın işte bek tozluk etti yedik avuçun ama Gül Hanım evet da.
0: Ay mi şu maşının şundan bir aydaydı kan kızla kıl bakken sizler cümle de mi adıl
2: can? Dışı yeteydi bitirdi Rauruz. Kanda hak meslen. Na ürümçü de şu.
0: Kızlarının gibi bulunadı.
2: Her şu kızlarımın da yaman tezeydeydik ya dedi şu. Rast bazı yedik erlerden abdaydaydı. Hmm. Koç günü.

0: Akordik fırsatı çıkarıp koyduk ya. O ürümçünün maçları ne kadar tezeydi eşler.
1: Hı.
0: Ya ula tezeydi mi? Ulan normal edeydi cümle. Açta kaydaydı ula maçın ne? Akordik sel astara kayda edemez mi? Maçın ne? Bek tezeydi kendisiyle ya dedim. Tezeydi de.
1: Hı.
0: O aldı da maçı yok. O adam mı yok? Bunda ne? Bir hatlar yollak kayıtçıda işte kaydaydı.
1: Ma o Yusufcan bir yan resim tatıp evetip diken video qıp evetip diken ne bu şundan bir çıraylıq bir
0: yol alıp ketip diken çıraylıq yeken ne bir ha Yusufcan be çıraylıq yeken bu
1: kaya bu ama ne gəqib da anlapa
0: qayla anlayla anlayla bu ne çıraylıq yelen anlap özümüz bizden azap bulmuşsak Yusuf
1: Yusufcan huy gəqilin
2: Uşurcan Nurşengül
1: he
2: İslam işler vermeyiz hayatta gelip gittin la. Ben şu Abdullah'a da gelmez.
0: Ne o?
1: Kaya geldin la şuna
0: kılın. Yaman
1: çıraylık bir yana ki o
0: İslam. Mustu yağmurdan kiyin ki lan. Ak bak bulut.
3: Çocuğa Rüşen'in kanar bağlanız yakışma. Bu bağa sır bu konu anlamasını yok olup gitti ya. Her bayım yok olup gitti. Her şeyde işte o maşından çıkavuktu.
0: Aşta oldu.
3: Yani anlamışımız hatta dadı tövbe kuş mu, dadı bulbul mu? Aşta dedi lan. O anlamışımız yok olup gitti ya.
1: Dadı bulbul?
0: Dadı kuş. Dadı akku.
1: Dadı akku ha, doğru
0: ha. Ba, ulan mı? Pat pat katlaşıp dur demdi. Malık burun kudak taksiye edige vakti de gidek. Ondak bu cıkçı katlaşmış mı? Katlaşıp dur vatı da.
1: Çoğun süpet. Anlap git o kalam kılı ba. Mana ablet taksiyim ba. Şimal taş kaylanma köyürük nonsu da maşallah. İntayın köpür köyürük maşallah ba deydi cümü.
0: Bu taksiçilik kesbini ben bir ömür kıldan kesmemezken bu pensiyeye çıkacağım da. 5-6 yıl, 6-7 yıl, 6-1, 10 net yıl. Gandik yandığında durak bir kesip almış durduk ama da işken. Lekin katlaşıp dur vatı da emisi. Şuna omdan.
1: Ma Marjan yol düşümde bir tılap etsen alıp diken de bir uçur yol alıp
0: durmanda. Biz tılıp sakıp eke bizim tılap getirsiniz diken Marjansız.
1: Tönü gün maşını eydep gitip verip bir ayal maşını eydep gitip verip diken rol onga közü solgı gitip verip de. Yol düşümde karap meni ayal şopurken dikkat kılın desem ayal şopuruz kanda aydız bulam diken de kakşap gitti. Vay çüşüp uruşam tığın sen de ayal kişi bilen desem kot kot kot kot kılıp diken min tılap git var da aşağıda. Vi gekkıgan ağızın bocumu hep iş kılıp. Kız kaldı maç ayığımda silip ağızı beşini sağlı işgili. Ne mi ayal kişi ile ten ulu deyme ek işte olsa bu avaylap karap mağmamdı dedi Marjan.
0: Onda emez ki. O gibi şevdan ses. O yol dışı maç edip gitip etip ayal çöpürük da o karap bir küzü de aldı da bir küzü de ayal çöpürük da karap da. Şimdi oradan kestenge çekişip mi Marjan. Ben aldığınızda karap menen yani közlerinizin de hiç vakit yapkamsam ötü de size öbürlüğü kırptım. Mayak üyürülüp lan ay yolduşçu. Tüzü kaydımaydı bu. Muş ayal çöpürlüğü de. Bunda karap. Şunun tılgan bağına diyeni bir kan çıkarttım karvap da. Aştak işke bu. Şunun yolduşunu tılap birinle dedi.
1: Halikin yani şu doğru tahlil kıldığınız cümle ilk beşinizin ötken işler bulgan diken siz yakış tahlil kıldığınız. Ben şu...
0: Ya yolduşunuzdan çö, ma o yoldu gitmek Allah'a karış teknik istaz yok remezken. Onu dikkat kıp karar işte. Bir hatalıkın kapalı tıkan ahvalası da etrafını yakışık yüzütmeyeniz gerek.
1: Kügül oldu.
0: Buludu onu erle bildi. Buldu güzel
1: ki. Onda köreyi versen lan köz onunla alga yok kaldı hocama. Kügül oldu.
0: Buludu onu erle bildi. Buldu güzel ki.
1: Onda köreyi versen lan köz onunla alga yok kaldı hocama.
0: Olcu güzelken bekçir aylık gelip Yusuf Cavşır yollaptı. Yollan küzütmem su aldığa iş oldu.
1: Ve onda karayı versen lan
3: bir kan. Yukarıda bir tek var.
1: Köz qaq tüşüp qaldığan, mən işləyib yıraq yığını görənməydığan, sənguan olub qaldığan işləyib qaldı cümə. Abdirşit əfəndimin uçurda mə sancıdın məngib ayırdırım yolu yığızı gəldim, yolla qoyuş yolun işte şunun da raman kəndə idi cümə, rəhmət sizgə. Şunun oğlan qulcu gozgu deydi, şey bir vaqt aşağı şuna çıraylıq. Saya tapdım o biləydi deyən sizdə, Yusufcan ha, şuna oğanda. Bubdu. Saya atqılın ha.
0: Mən Aqsuda olma. Üzgeç anlavatı ben. He? Acaba Aksu'da alımızdan az mı şu 5. ayda alımızdan mı sile?
1: Aslında dep koydu ya. Hazır ne dedik almanın özünü? He?
0: Bekup kes şu. Bekup kes taklavatı mı depten?
1: Alımı taklavatkan yer var da.
0: He taklavatı mı depten onu? Hazır üstsanla bu. Alımı ötüt kıtım şüydü de Aksu'da. San Fango, Sımız Sağut derip ki manga yolun işte yollar avan ke, yollar avan ke dedik avçurun. İbrahim ke mevettu.
1: Oye, Rişte. Rişte bugün maşinasını bırak kalatı karan. Maşinan bırak kaldığın yayık bağış bulamdı ne mi? Lihoci, piyansı, küyüp ketkendek durdu. Şunun da ses kıpırap küşsüz dop kaldı cümü. Torça kıp apıram emde bu maşinam ne karanlar?

0: Voy aşu bırak kıldık Allah'ın ki numarını telefon kıplam yapılam aşu maşını bayağı edilem ekite temes mula. Siz niye mi capat atıp yüken siz değil mi aşu bir lampın bir yapılam aşuların ekite diye bir yerip mi yümeytiniz? Bir kü vaktiniz mi ketmeydi niye mi onda kıp yüken siz?
1: Kıyma atıda maşın sıkıcı şununla kıyma atıda ne çil eydepti men ruhum pullan tepipti men bu maşın demdi. Aşın da aklan bırak kıvı tışkı bir kıl bir yerlerim kıyma atıda depil. Ta tışıpçı kün kalıdı o adamın kıyıda duruyor egen nesle.
0: Ya onda olsa Bedep tatlısın hemsi meyle. Sayıyla şimal canıp yolun işte kadın gavcı açık şey kız bek tosup gitip de ürümcüde.
1: Bir gün oyunu aldık tohtup koysun da.
0: Ürümcülük ben katlaştım yokur pelli mezgili kaçan ahırlaşı da olup az kaldı. Yine 15-20 minut daha da ahırlaşı da.
1: Hınen dolu, Hongguangshan tarafla bek tosup gitti deydi ben Yusuf Can'dan uçuyor ama Karvay bayken bana kim bu bay Karvay'ın soğurgan tuğu? Karvay maşın sıkılık, action biz pazar ne yapmalı ki tan aşkılıp.
0: Maşın da kete ile siz toyklanmaysız cümasız, action bile lan. Rahman taksi.
1: Muşu karvay hazırlığı yeşik için muşu ağınem dep yaşaptı. Ağınlarım, odaşlarım, ağınlarım dep. Bula yutuduğun edemken muşu karvay ya.
0: Ajda.
1: Aşında keşşu.
0: Tol almıştırıp onun üstüne ağınlarını.
1: Aşına mı?
0: He. Orada ağın digini tuttuk ya. Söyle uzun müddet arlı ne kumaydı o. Tol almıştırıp.
2: Yeşik de koyamazsın.
0: E?
2: Sizleri sonlarına yol kabarı. Hatta abadan aldık yolla koşmaya da rağın.
1: Makul. İşkinci doktorhanı aldı koşulun ya toluk tosulup gitti. Maşını yalnız getip verip radyo anlayıp külüp dur sıfır kıl gayri durduk ya üzüle üzü kül sıfır kıl. Bir kıl sen kokunuşluğumayam da kilitli tıpır tüyüksüzlü külüp kessem de. Onda olmaydı o? Şuna bulamdı ki. Radyo anlayıp kilitli tıpır tüyüksüz özü ha ha ha ha kül getip dur. Şuna ola öz külü itip özün külküsü de öz koku getken yapmayam. Kar gelemi yüştükle.
0: Ma bayam non yakı uçur bir bulamı dem. En cüyün elli o koşlan yerde maşallah sel köp. Avu baya maşına almaş durayım o yakı hizmetli mi o diye. Oy u ne vakit ki gap da ayır tur taksiye.
1: Aa program başlangıdı diyen tok.
0: Tokmay arlaş maşını sağ almaş dursun dep. Na hiç samimi cevap yırtsız. Onda sorgan sorulak samimi cevap emeğimiz onu.
1: Onda estayil bulman o.
0: O yüzüm bülüdü onu.
1: 95 ki maya kaçlaydıgan maşına ideydiken. Ah hizmet doğrunu kandaklay dep. Bunda bir...
0: Bizim gerçek sağlık diken gerçek bizim o, hazır gerçek
1: benim de temiz. Şu uyuna uyunuzla almıştırın diydik ko uyunuzla almıştırın aşıksın el almıştırma bir kere uyunuzla almıştırın şu idarenizden peşin uyuyun. Şuna olan maşınınızı şen bir şen mükürler heyden dep mandak. Meslet beyduk.
0: Abdullah Hote.
3: Birinci tete tek yolu şeklenen lo. Hem bu seçen tepeler maşın sen tutarak eğer tutaklaşıyor.
0: Buldu. Ferruh belen balı.
1: Luşenci,
0: Hongşenci, Tongşenci, Peyşembi yolu, Peyşembi yolu? Yollar avan, derim memteli. Wanghui körükünün ki ustaları yöcünge çüşeye kızı yollar avan kedi gavuşlarının beylik çabdırayım canım.
1: Sucu yolu körükü şarıktan garip yollar şunun da ama karşı taraf taptı mı bulla köy hep tepma şireli uçur yollap da o kaynatı uzun kuluğasın uzun mumdul dedi o kız ne?
0: Öyle vicdanım bağı kavalım ben. Sanfango yolu, Cucan yolu'dan Ali yolu keç yollar avan diye gavuşlarının ekber Wanghui'ya verdik.
1: Başlık bir gap mevdup ki 40 kilo vicdanım badım.
0: İştipak yolları içilişki başladı ya da yapıyorlar size bu olarak bak. Yağmur kaça yağdı ki? El üçte bir yağdı ki. Keşte azırak yağı bana. Eğer de obda yağdı ki.
1: Yağmurun ilip kep oldu bulutla. Muş bulutla lık yağmur bade hazır he.
0: Ba.
1: Ay voy değilizin uçuk
0: uyup kemmeci mi? Bula ütkette kumulu kedi kavşu edin.
1: Kumulu mu?
0: He bu yağdı.
1: Kedi tutsun mu? Kumulu yağmur var mı ki?
0: Kumulu tırap gitip almam da o. Yağı da kumulunun tağlık rayılır da.
1: Eğer de. Eğer de yağdı. Bugün ürümçüde yağsa eğer de yağdı. Şuna ola Abdultayhan dadısı şunun atılığa gidipti. Tıllap aşı. Nemi tıllaptı diyen de bir öyde işki maşını neyim kılsa, kim bəgən noçılıq sılaygı bu dep. Neyim hengi onda noçılıq kılsa, bir öyde işki maşını bekip dep.
0: Dadınız taza görəmək atamdı sizde. Eyni vaxtı bizden yok de dep.
1: Onda diyen bilen, o dadısının pulsurgan bir yeri bahçı otayı Abdultayhan. Pul yok dep, yağımız, unumuz yok. Bizden o anasımız yok, bizden manasımız yok deyip ya siz ya üydükle kakşaa ve kendime dadınızın kışı da.
0: Ya.
1: Şunu lan şunu kapıla atam dikin tam.
0: Dadınız göreme yatırsın aş.
1: Vay min ya, o apıdadız göreme yatırsın aş. Hoşuludu onda yakşı yatsa.
0: Müştak betkajlı kılıp, müştak kılıp. Kıra, bir maşını bas bulgan ime. Oyalı bir

0: келиш кентим деп. Биз бир суруштук бакалчы баймса. Куанхой көргүнүнке түшүп, ошо жаныпкы маңга йонушта жолдор аван керек. Саюудун келип Куанхой көргүнүнө түшүп дейт, э?
1: Дүйшөмбү күнү Шисен Дуңжаңда дейхалла базар болду деп. Яршар ашу ар кайсы күндөрдө база болдуган ресим таатып баратып кеме мына Шисен Дуңжаң Янгуанда база дейди, э? Ашияда база болду экен. Гончин түн дымы бир база ба экен. Яңмагон дымы бир база ба экен. 106-чы түн дымы база ба экен дегендей ашу. Бүгүн база алдыган яна кыл баке. Рахмат сизге жума Яршари. Ар кайтым сорсак мүшүн аватып берген ашу. Яман сорайды дүйшөмбү күнү сайшамбы чарсамбы деп жо.
0: А савли сынам ушурун тапшырып алдык. Андын мау Натуван деген алмашымыз бир пач расим аватып кенсиз.
1: А алды ке машинаны инкас кылмак жокшумамды. Баз шопурлардын дейди, баз шопурлар эмне ойлойдуганды дейме. Алды бир мооч аралык туса. Аян кылса.
0: Баз шопурлардын калысынын дадывамки дейме деп жазыпты уну.
1: Унда димди мамды баз кепланда чырайлык кылып дейме адат чү мен аузымдан чырайлык кеплан чыкырайдым. Алды бир мооч аралык туса, каянгы маңса, шуянгы меңеп өзүтек маңмайды. Bizim tek mangıl koymaydı.
0: Aşin A, F, M, 10, 56 degen ma? Kalısın dedi var, aşın mı?
1: Aşın, aşın deydi şu, aşın kalısın dedi var mıdır? Sağ mıdır kalısı? Kadap yıkıraydıgan da kalısı? Kalısındaki su mudur, umaş mıdır? Dep şuna haplap gidip de.
0: Hazır mı? Kalayım mıkan, başını toktatkanın cerimas, neç buldun bu lağatı dedi.
1: Göğüşünün bir kilosu kaç bul bu lağatıdır, degen de hiç sordunuz.
0: 200 koy.
1: 200 koy, 180 koy, 100 koy de başında bağ koyu atıdı diken de ilgap oldu bu. Aşında çünkü ilgi yolla bilen yollanın ahval. Omum ahval okşaş olmayın.
0: Okşaş oldu.
1: Hazır 200 koy yemez mi? 100 koy mu? 180 koy.
0: Ya o manç buldu manç bulgıcı hem de. Manç buldu manç bulgıcı deydi hem de şu arlıkta koyusu buldu ahvalın ayıgını indik atasın. Hem de Palağın yolda toktası 500 koy, may yol toktası 20 koy deyip yolunun derisi var konmaydı o ne?
1: Ya bazı yollar resmi katık baş kurduğun yol bölekleri deyip bana ayrıldı ki acımı.
0: Ya o ayrıldı, şu ayrıldı hem de. Peki okşaş toktası buludu, bulmaydı o da geldi bu dağlı iş var o yerde.
1: Şu an hem de onu kadar böyle olay deyip. Şu an azırak, doğru azırak perhlanı. Şu an alıkımda oylap kapısı da neymiş kıman 200 koy, anan 100 koy oldu deyip.
0: Onu ahval katta mı da katta tasılan? Bazenler var. Doğumlu kaçta kalem kaptı mı bu toktuk günüm kagan. Aparat kabırlı saz çıkıdı. O zade onşalmaydı gani mikya bu dep anı dak yukarak. En yukur çek. En yukur çek bu içe. Anı bazenler var. Tunca kattım katına çıkan o kılap kılmış sadır kılışken mavi. Bop da agahlandırı şeysi kulayıl dep. Nöl maçan cerimanı koyduğun mu da ahvalla ba.
1: Mesela kattı onda katına çıkan o kılap işler yufa bop kalsa hem de tunca kıttımdır da.
0: Agahlandırı şeysi. Cerimanı koymaydı gani da ahvalla ba. Sonra hem de Bunun hem adam gibi 200 koydun lan koydun aşı yok. Bazı adam da ahval kartta manç buldum ben.
1: İtibarlıdır bak. Otur hesapıda 100 koydun bu itibde o ben çok
0: az 200 koy.
1: 100 koyu düştüm de ben bu balan aşı.
0: 200 koy. Ağzım bu kaç işim çıkıp mukapat ip bakmaptı mı edep ma seher bul bul karana. Sertem kırarın kalı güçü gür kanısının ki mukapatını beğen bozsanla. He? Ya komusa namı kulaktan kulak yetken pulunuzu tecaydıgan molli yigirini versenla. Ya komusa ağlıp iğiz boştan ambulatoru istinkini versenla ben bir hoşup geçsem dedi. Hoş kılsız kısak bulmaz sen de bundak geplerge aldım gitmemiz o.
1: Bu mukapatın burnun sızağın seher bul bulin. Nurgun mukapatlarının burnun ilip aşı hemen mukapatını bırak or titip siz bakan hem de. Om hep bakmıgal deplı bunda geksiniz bulmaydı hem de. Bunda geksiniz rast açışınız şu gitti ducu mu? Oran çıkan işleriniz.
0: Dınur.
2: Bazı katta taşırıldığın yol bileşlerden şükür koyacağım. Bazı yol bileşlerden 10 minut için vakit verilen yol bileşlerden 100 koyacağım. Ben asarsan rizanımla hem de bir patron çalışan için şükür ettim o bileşlerden.
1: Bu Dınurcu ilgi bayı ben kol göndürümü de kendi kafanda uyaktı bu yaktaş yollarda yürüdüm diyen Dınurcu.
0: Hazır asarsan de gidiş kalem kaptım o bu doktor etim hemen başka tutum hayatım dedi. Aşta dedik o. Asası hazır kalayım kaptım o bu toktup mu şöyle yürüvetim yok çok olup dep de dedik o.
1: Bu şopırlıktı kim terbiyelep katar koşkan bu gitti ya Dilnur.
0: Joy pırı çok
1: kopsayız. Kaysi mektepte okan bu gitti gaz. Kanda kopmanda kokkakan siz Dilnur. Aşı kayağıda koyuz cerimanı koyduğunu bırak or bilip buldunuz mu?
0: He, nereye koyuz kanç pul koydu aslında.
3: Recep'e tedresi çile yukarı biri ittifak yollarmış Zeyman'ı aldı demiş. Tavuz çarptı bu çarptı maşin bek götürsün lan bak.

0: Kaplanlar maşın sözüne sürüklü gidip gel şuna ona keyfiyatım düşüp hazırın öldüntü ben. Şimdi muzlapla kaldım ben. Keyfiyatım bek düştü. Degen de şimdi.
1: E bunda işte bu. Durdu kaplan hem kana kılacağız. İşte bu olmaydı. Bir vakti de remont kılıp. Kolasız he?
2: Mesela piyadeye, piyadeye yılı şikayetten toksatmazsın. Yüz köy, yüz köy boğazıdı o. Her bir köyden toksatsan, yüz köy boğazıdı o vardı.
1: E hoş hem de başka gep kılayla hem de. Ma. Tönceli o cuafen.
0: Dikkat kıp, bunda kalayım kan toktatmanla. Bu tölgen pullarınla ışınla ağırmamdı mesela. Aldın gün maşinamda bırak öteyi de min koydak cerimansı bakken Fukan koysu toktup tamak yap yanışımda yüz koygu çüşüp anandaki apırı bırak ettim de bu say pullamı. Onda kımala o...
1: E ben bunlara yok oldu şuna olay. Şuna... Tölmedi onu.
0: Ya şu kasten deydi şu şu aşına bildirdi ki bu Musa.
1: Açta bir yüzümüzden açta bir nimonuz varken işçinizdi ne? Şunlar
0: ne olsun mu?
1: Eskiliğine.
2: Yakıyor ya sesle kanalan olan Ustak kola seyrek bursan Yok lan bu mukabatanla bu öğrencinin sürülen diye biten böyle sarsak mı çıkandı?
1: Çıkıda.
2: Lan sülolunun mukabatanın sürülüğüne. Bu cüzeyi bir kıyam var. Şimdi bir malla ekirim olandı. Bakmara ait olandı.
0: Bugün çık bakım de. Bugün
1: o künüge 6-7 koydum ki güçünü ötküzdük ademge kebapka. Mukabat edik ne?
0: Onu bensek vakti Allah Allah siz mi aldıraşta kıl sıkara baksak hayatın keşke keşke kavap ötküzüp
1: Çok çok ötküzle Allah depoyun ha
0: onu Onu ustuk ötküzü alalım lan onu Maylı o
1: Çok çok ötküzle cık cık
0: Ha Aşını kancının satışlarından aşını
1: On koydun satığına
0: erik tuturdu Şunu arsızı mı 47 dallı göç ko
1: On koyluk kavap tehlik tuturdu
2: Bol cidden yolu
1: sağlayı Alt koyluk alt koyluk
2: Yolunlarından uzakları yaşarız dışarıda daha karavan
1: Buldu.
0: Makul buldu. Rahmet siz geldi mi? He.
1: Sen köydürpedek bir şey sana mı hiç anmaydı? O bu cevap çoruz.
2: Bağlanman yolları ravanken ha. Başını bırak kalırken bilen. Başını namir iç peyzonu iş bitirdiğe iş bulsa. Cereyim ağzı görmüşsün buldu. Ha peyzonu saklap parmağızda çokum. Vizyonu çoğuluyor kalırsa peyzonu saklanmaydı.
0: Manda işlava saygılla, eh? Üzgünüz başını da akıllıklık etken tanız. Hem de şiltemizki, işletmemizki okumayımız. Navada şiltip kalsınızca. Min koyma, bir yüz koyunu tüleyizki.
1: Min bir yüz koy. Hadi.
2: Yol süre, yol süre. Bak, Dundalyan. Şerkte yolları. Dundalyan yolları. Devam. Başımlar az. Bu şey, karyagaç ürünsüz. Karyagaç direkten amin kesilirken de. Alıkla. Neme alıkla, yokturmağı.
1: Uruk
0: da uçuşu. Uruk. Uruk. Uruk.
2: Uruk. Uruk. Uruk. Uruk.
1: Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk.
0: Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Uruk. Karayagaçtan tozalar burun kırgendikken laş burun yağlığını kozgaydıken de Şunu bir kadın mask takıp ben bu oyluğa bu meselini çö
1: O tozan karayagaçtan emmesin bu akdirekten tozanın karayagaçtan körüp
0: Karayagaçtan
1: cebi tıllap gettin la bela bir yakaç o
0: Uyt karayagaçtan belik appak nesi çüşüp yollardı aşın da bu git
1: barda O diye uruk o
0: He uruk ya aşım şunda çüş git barda aşın demde evat odu Andın tozan mı aşın da
1: bu O tozan akdirekten ki o Kapakdirekten o
0: Doğru he
1: Kapak tereğine gidip kapak tereğine tırlanla. Bunu mu kırket edip şimdi karayagaşını biçer karayagaş tırlanla. O anı olsun karayagaş, manı olsun karayagaş, eli mi karayagaş diken
0: o şundan oradan. Şerbi tutsun
1: karayagaştan ha. Tikip koyga yedil tutudu. Ya usap gettim demeydi. Ya onu bunu demeydi. Yüzü su tepip ye başaydı köklep. Sayı verip. Pişti vesip kestim duru çeşmanı dep cepa sanmaydı o karan onu. Karayagaşlağı diken o şu seyiz kalla şunda yakış ulusalı da o hatırcam. Hem bu derek şık pişik. Hem paydan kılınmadan bilen. Ha. Kattık bunda. Mesela hili hili boraladım ha başkanı derekildek şahları sunup. Sangılap, iyigilip, nazikleşip, yüzüyle yüz bizim kımaydı bu. Berdaşlık verip, müşten müstehkem turdu. Yüzünün cenni yüz can etidu. Aşınçı ola, obdan derekine yine tıllap. Kapak derek tıllar gayi, kapak derek kapakın tıllancı mı? Dert koyma, karayagan tıllama.
0: Karayagaşkı kıl, muhabbetiniz çoğukur gacı mı?
1: Ya bu ademle aşınakçı. Nimirge yakışın derek ya şu. Bazı da bir ne, ay aylap, yıl yıllap soğa mısınız mı? Ben soğa mıdan min demeydi kına şu. Onu şahlar şundan müstehkem onun ki mesela şimdi koru oladı ki koruya kaçlarına şey sunuk etmedi öyle karlı adı abi şimdi dedim ha. Öyle kadet ki kendi derek alın ki şahlar diken sunuk açtık. Açtık bir numaralarını bu kitede.
0: Başına mı?
1: He.

0: Merlin Drakula 4-5 yıllık yiyen. Yani şu yol bilgi bir toplar, bir uçur planda o yazdı zaten de o.
1: Kildi uçur kildi ta tükette uçur kildi o. Bir maşan bir kettin uçur yollayımız diye iş yok. Yeni gelseniz yeni. Geliyor verdi ha uçur. Eskertin uçur kildi.
2: Dada, yeniden sitede olan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o. İkranı mı çönken?
3: Elbette. Şincan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pulu hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
2: Telefon almıştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükinek telefon sitede alalaysız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip mesele sorap becer bilin.
4: Örümçedeki Avat Bazar Şincan Halkara Çoğun Bazarı'nın yanında yerleşken Ayas Restoranı, Haytadın bizde azadı muhiti aş bezanın köyün koyup tayarlıgan mezlik tağımları, etraflık mulazımeti bilen heri dağlarını kızgın karşı aldı. Toy çaylarını ötküsünüz, itibarlık pahalıyetler var. Telefon 193-99-80-67-84.
3: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarının işlenen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyat hukukuna erişken Arman Kuvvet Halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız, Arman Kuvvet Halkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Halkını. Patiyat numarı ZL-2021-11-3047-6.
4: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
4: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturuldu.
4: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göre alaysız.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
6: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ben.
5: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı sokaklarla almıştır alaysız.
6: Solution Update'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
4: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
6: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Solution Update'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik tağımla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet, buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televizyon Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizde hemre boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarından Solution Update'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.

0: Her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün atraflık mulazimat kılır.
1: Beijing vakti saat 11.
2: Ece koşak mayda, işine beş.
1: Çıkın.
0: Her günü bekliyiniz, Şinjan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sapırınızda biz sırdaş programımızda bulduk.
3: Kınanla, programı başını gitti. Kızgarlık yiyen paranlarını anlığına bağımı.
0: Sapırınızda biz sırdaş.
3: Biz sırdaş.
4: Sapırınızda biz sırdaş.
5: Bu programını Ürümçi şehri Daven Yoli Fukan Koçisi 31. numaradaki Eydobu rahat tenerket ayığı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
6: Anlasam Ürümçiyeri Dava Yolu Fukan Koçisi 31. numarada Eydobu rahat tenerket ayığı dükünü içilip de. Rahat ayak seti olaydı deyip şip şip şip meyan şeyem.
5: Eydobu tenerket rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389.
6: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55. numaralı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan.
7: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
8: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap ketivatı da dese.
7: Kaysa onda tamak itivat kalıgımını bilediğen siz.
8: Bereket unlurdu şu. Untıgısızı Bereket nekine ekranda kulukumu ısındır vetken tursanız.
7: Bereket, öyünge ilip kert degizliğini yanılı Bereket onu.
6: Bu programını Tianşar ayını Xalık yolu 55. numaralı caylaşkan Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məksus bölümü alahide talep kılgan. Jinkang Junyi Doktorhanısının teri keserlikleri məksus bölümünün oranı Ürümçiyari Tianşar ayını Xalık yolu 55. numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1. 2. 3. kavetleri de. Telefon numarı 177 267 80 531.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, onda bolsa Vişin süpümüzdeki uçurlar qarayılı sayfanı uçuruba. Hucu yoldaki körünüvatkanı tostuş emez yolunu bir tarafıga tolukla aptımobil toxtu aptı şu sebepten tostuşta köründüken de uçur birip de rahmet de. Adette mi ikinci doktorhanın etrafıdaki tostuşun ama köpüncisi dostlar bir bölekini İgilep doktorhan işçi kırdıgan maşallah ücret turvağalıq üçün hem de alay tosulgandak ehval körülüdü madda uxandıcı şuna. Dostlarımızdan bolsa ücret tuma yakın atraptaki maşın toxtuş meydallarına toxtuşun tavsiye kılımız veya ki kulaqtış amevi katnaşın tallanla dostlar. Ma xalıq doktorhanısı qadatdı. Meyle DT'ye bolsun, şunda mu taksi, abduzla bolsun bək kolay. Andın, hep izem noxtur bakken. Hep izem hem de aldıdaki programıda bir məzmun. Bobdikendə bir şatoti, bir qıviliş doğrusudaki məzmun. Әлқамжан маңа бәс болып түкен мәй елді ішілейдім кәште іштіні еріп түшкенді беріп бірдәм қарап отаған болсам дәп тұәмді. Қені Әлқамжан аңлап атқан болса, телефон нұмырыны қалдырып қойса, өз ара дейші ол асылы. Әйін ісімлік достымыз 5-ші айдымы 0-дің түвәңгі түшемді градус. Тағылы қырай олады кә, достылар, шәріпчі дұнда әмесе. Тағының ішкірсі де әттат, о, язлады мұ, ямғыр еғіп қас түші мүмкін. Nurning uchurba yo'jinga yo'llama qo'shinlishdir avanjumi hozircha debdi. Gangobalaning uchurba buloq besh ko'chasi tangi tog'ning oldidan ikkinchi o'xtirgan taraf qarab manganda mashina ko'p gan qarshi yo'l hozircha ravon deb uchur beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat.

Demek kadarlık radyo anlıcı dostlar, top mestanları dostlarımız muşu top musabakısını körüş bilen birge, yani muşu musabakı belediği asasen nurgulluğun sayıat manzara yollarının kırış beldediki itibarladın bəhirmen bulalaydı kensler. Çokum bağancaydı ki sayıat manzara noktalarını körüşni. Ergiz unutup kamağa isla dostlar. Mesela musabakı körüş bizgi bir xil naitdi, ciddi, könüllük. Aşında bir tuyğunu bəsa dostlarımız. Mavu sayat mı? Adamın kalbini tinişlandırdığan, məsələn, daha bir xil kalını aram aldırışından acayip yaxşı usulü. Gözəl mənzirlə qaraş, gözəl nəslə qaraş bizdən kalbimizni teximu yaşatıdı. Şuna bağankəmiz şocayınınki sayahat orılırıqı verişini hər giz unutmağa istə dostlar.

0: Boşulğan. Xeyka içimliğini içsiniz. 6 saat içe ruhumuz urgup durdu. Xeyka içimliği, içimliği.
1: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atamsız.
2: Kenyi AI bulut kompüterga open cloud seplengen. Buyruk beysanızlı vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atamsız.
2: Kenyi AI bulut kompüterga open cloud seplengen. Buyruk beysanızlı vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan. Bir xatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yakın.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü duhturuldu.
0: Sağlamlık görsetmesi gumani paraşlarınız tügütüldü.
3: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ben.
4: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şansı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setveli alaysız.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları olma app pazarının Solution Update'ını çürüp, serhil mezmunlardan huzurunlu.
6: Hürmetli radyo dinleyicileri dostlar, endi Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgusi 24 saatlik xabar aydın aldı məlumatdan altaylı. Örümçədə azraq yağmur yağıb, kin otur hal yağmur özgəraydı. Temperatura 13-dən 22 Selsiye gradusqıca. Altayda otur hal yağmur yağıb, kin azraq yağmur özgəraydı. Temperatura 10-dən 22 Selsiye gradusqıca. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı, temperatura 9-dən 21 Selsiye gradusqıca. Qolçada azraq yağmur yağdı, temperatura 12-dən 21 Selsiye gradusqıca. Bortalada azraq yağmur yağıb, kin qatıq yağmurğı özgəraydı, temperatura 11-dən 21 Selsiye gradusqıca. Qarmayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 24 Selsiye gradusqıca. Küytündə azraq yağmur yağıb, kin qatıq yağmurğı özgəraydı, temperatura 14-dən 26 Selsiye gradusqıca. Şeyxanzda azraq yağmur yağıb, kin otur hal yağmurğı özgərdi, temperatura 17-dən 24 Selsiye gradusqıca. Sancıda azraq yağmur yağıb, kin otur hal yağmurğı özgürdü, temperatura 16-dən 21 Selsiye gradusqıca. Qomulda hava bulutluq, temperatura 19-dən 38 Selsiye gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-dən 40 Selsiye gradusqıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 Selsiye gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dən 33 Selsiye gradusqıca. Atışda hava bulutluq temperatura 17-dən 32 Selsiye gradusqıca, Qaşqarda hava bulutluq temperatura 17-dən 32 Selsiye gradusqıca, Xotanda hava bulutluq temperatura 18-dən 33 Selsiye gradusqıca boludu. Hava raydın, məlumat anladıq. Qadərli radio dinləyici dostlar, Veşin supamızğa kəlgən uçurlardan dostlarğa yetkizəyli nurnu uçuray. Rəhmət, Amangül xanım deyibdi. Mən bu proqramını bək yaxtırman. Bək xoş buldum proqramını anlab da uçur beribdi. Rəhmət, Abdikerimnə uçur ba.
7: Nurnu surək, mali dost yolları bayın bunun yolu standartı, qarqöldür azraq, yamğo, yəqal yamğo. Yolları lan.
6: Dostlarımız bir xatarlıqı diqqət qılınlar. Ancaq-muncə şamalma çıxıb atdı, yağmur yığışqı başlapdı. Mana sırtqı texi çıxmağan çıxışını oylab atqan dostlarımız küllük elbilişini unutmağlar. Həm də yağmurda ma görüş arlıqı biraz qısqıraydı emasmı dostlar? Ma yuğaçılarınla buzuq olsa onşap qoyunlar. Həm də ət sal küçlük yağmur bakı. dostlarının bir xətərlik üçün maşinistinin ki, ər qaysi bir

0: işimiz kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele alıp kaldı.
2: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, seferinizdeki ihtiyaclık kuşurla benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
2: Benim avtomobilim.
0: Benim avtomobilim.
3: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numaralı yerleşken Bereket Açlık Yağ Zavutu alayıda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettin ozgu.
5: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdı dese.
4: Kaysa onda tamak iti atkallığımını bilediğen siz.
5: Bereket ulurdu şu. Untikisi Bereket'in ekranında kulukumu sındır vetken tursanız.
4: Bereket, öyünge ilip kep degizliğini yanılı Bereket onu. Bu programını Şinhua Janobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numarlı yerleşken Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide talep kılgan. Jinkang Zhongyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şehri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci numar. Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qavatlarında. Telefon numarı 177-267-80-531.
4: Әң еңі автомобил ұшырлары, автомобилға айыт білім саватлы, автомобил сети, сетвіліш тоғырсыдық ұшырлар менің автомобилім программысы да, әмді бектіңлады болыдығыны менің автомобилім программысы, мән риясетчі Рушенгүл Басыт. Қадірлік достлар, менің автомобилім программымызды башылды қондақ болса, радио алдыдық достларыны әм программымызға қызғылық білен қатнышық тәкіліп қылымыз. Мұйым жидді ел ұшырылыр болса, аңысақ болуды достлар. Оныңдың башқа бағалайдыған автомобилларыны бағалашқы мана Тұрсынжан ұстаммы тәйе халет тұрыпты. Бағалайдыған автомобиллар болса, Рушенгүл әвәссаңлар болуды, мен бағалаймен деп. Onda olsa ki ne, bağaltıdığan avtomobillere bağ anlıq uçlarımız bolsa, ya ki avtomobil setiviliş çəriyanı da yuluqqan talayanmaslıq, məsələn, şik avtomobilini görüb qaysın asan bula, də biləmək qalğan, ya ki umusama baha cəhətdən, ya ki umum cəhətdən, bir düşünüşke ihtiyacı bağ dostla alıp qasımı programımız uçur yolu sanla buludu. Biz bir saat vaxtımız arqılıq, həm də anlıq uçlarımızın ki, muşu əxtiki, ihtiyaclarını kandırış üçün, müşahitəm də yaxşı bir mülazimət qalış üçün tərişkarlıq görürsünüz. Bizdən veyişin salonumuz XG1074FM. Ondan sonra anlıqışlarımızın ki, bağlaydan avtomobillerinin uçurularımı yitip geldi. Ma o, 2016'nınki Ankevi Kançpul dəplə yollabdım bir anlıqışımız. Tursun Canustam'a evet koyduk çünkü bir bahalı besun. Tianşan Vankı Guangchang tarafla yolla şunda ravan diye uçurlarımı tapşırıp aldık. Emdullah Ustam şuna kılıp şu bir 174 ötük anlık uçula emmanla bir yerge kilip da bir yığılış kılıp bayram kılıp tebrikler diyende kişiler boptu da boptu boptu müşünde köngüllük üstün küllür onla. Şunu lan yana qarsa Qashqar şəhərinin 2-ci xalq doktorxanasının aldığı yollarım qoşulmuş Travan degan uçuruna Abdurimjan evətib tojuma rəhmət sizə. Mənim avtomobilimni sitib alamı Tursunjan ustam deyib navadı bir evətib qoyğan qan avtomobiliniz yarab qalsa kelishib qalsanız avtomobiliniz ip maqala dujumu?
6: Qatiyəndə Abdurimjan potensiyaldır.
4: Әмдә ма Ürümçi şəhərində, яки Абдунум районымыздың Умум Мүзик мавы шималы, Шинжан районлары тарафта әмдә ава райында бер үзгәрешләр булып атыды. Хәзернең үзендә әмдә ма Ürümçidә ава тутык, шамал чыгып атыды. Ямгыр ягышына алдык таярлыклар илеп йырылып атыды дигәндә, ә? Ямгыр ягыды ка, ма келгәс 3 көн ичидә монда булыды ка ава райы. Бүген азрак ямгыр ягып, кин утырган ямгырга үзгәрәп, температура 13-дән 22 Цельсия градус кучы булды икән ди. Әти яна утырган ямгыр ягып, кин азрак ямгырга үзгәрде. Температура 9-дән 13 Цельсия градус кучы. Мушайның 13-нче көне һава очык температура 7-дән 15 Цельсия градус кучы. Мушу аптаның ахыргы чидеге дә кемдә температура да азрак төвәнләш әхвалы булды икән. Төвән температура 5 6 мушу атрапка төшүде икән. Шуңа менә бер кием кичәккә алай диккәт кылайлы булыпмы мушында температура үзгәреш сәл чоң булып аткан вакытларда оңай зукамдап калдыган, суык уйтып калдыган мушында эшләү булды икән. Шуңа саламәтлекне

0: бермиз, үйдүкүлөрүн ага ушу толук бермиз, мындай. Şunun əslimə mu, nəmi toşuyduğun maşın lazım ki? Maşın lazım deyimi de əslimə mu, konusunu yeni qalmaşdırdığun, şu urun neki mi ailə cazdırınik, ailə sükürlərinin çoğu mu, konusunu yeni qalmaşdırdığunların telefon numarı var mı, ya ki urunun bildiğunlar bu stəpəgən bu sağla, deydi, cümə. 2013 neki cip kompas, baza bağısı neç pulla ətrafıda buluduğun da, şimdi bir bağla pəsə, deydi, bunu mu əvət qoyduq, bir bağla pəsun. Şunu olan Abdurrahim efendim olcadın, anlayılı ya.
1: O sizin dağımda çok sevri. Onu yayıyordu. Arabayla yolu yoksa, tulpara yolu yoksa, hep madem yolları var.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Abdurrahim kahveye uçuyorsunuzga. Hazırının özde 2025, Biyadi Çimpilas, Saptok'ta 55 numandı, tüven seplimisi. Mala kanç, ma yaptı mı bul kanç pulla bula, müşünü mü bir bahala pese deydi bunu mu, evet koyduk bir bahala pesun. Andı 2012'nin ki Audi Töt, Töt'tün bir sıvake, manı mı bir bahala pese deydi bunu mu, evet koyduk. Ürümçü bekettin xeridala çıktı, taksi bekçek, yamur azıraq tam bir şey atıdı, ustamla dikkat kılınla deydi. Hazırının özde sırkı çıkılığa anlığı uçula olsa, bir gepinç evlişini unutup kalmalı, onundan başka küllük evlişini unutup kalmalı. Ürümçü şehirdeki dostlar. Şizendim benim ürümçü bekettik geldim, bunu yolla, şunun da aravan deydi Abdurrahim efendim. Omin.
1: Röçelim kanda ahvalınız
0: ya. Yakşım o kanda ahvalınız.
1: Röçelim. Bada maşin gerek diye, 2018'den 2021 yıllık diye.
2: Onun
0: başka Tursuncan Ustam 2018'in 2021 yıl Mışla etrafı da Bada Obama'da Tursuncan Ustam'da deyip soru deyip ay bir anlık uçumuz. Ya ki başka dostlar da bu sanlamam. Sitvit'i de Allah'a bakka sanlığa kaldır sanlığa buludu. Andama konu aile sükürlerini yansı almıştırışını ki numarını biz bir sürüştür baksak o da hiç mi? Ama anlı uçuladın uçur kem mi de Mikray? Şunu olan yeni karaydıgan bulsak yeni bir anlı uçumuz ne ki bir optimobil bakı çüvençi GS GS4 Muşu optimobilini bir bağla pese, kaç bula etrafı da bula dedi. 2021'nin ki bu optimobili, 2021'den ha? Andın yeni birisi, 2021 yılı deyip koyup. Ama uçurlarında sel tepsi ilerek, evetken bu sanlar dostlar. Nureli Can'ın avazı uçurunu bir anlayılı ha?
2: 25 mingdan 30 mingacha nechtan sidaning kim nechinchining kim aql oldi? Sarap bergan bo'lsa kerak.
0: Mushuni yozma shaklda aytgan bo'lsangiz asli, ha? 25 mingdan 30 minglar atrofida, 25 ming dan 30 minglar atrofida. Nissan Tida. Qanchinchi yildan keldi deb. Ma'qul bo'ldi. Evet qo'yaylik, jumi. Andan miyin sizin çıkmay kaptı da yaptı mı bulunuz? Valla kaptı da. Biz hazır evet bireyli kayıt evet bireyli cümü. Mani ha?

0: Anne 2012'ninki eytöt. Aşımı bir, aşının bir bağlı yeteyli. Dursun can ustam he.
1: 25'ten 30 min için olan Titanic'e 2015 ile 16'ın atrafı sizdeki. 2022'ye Zinlan Reptamajı'ndan bazar basıqlarsa 30-35 atrafıdır. 2021'in CS4 Reptamajı'ndan bazar basıqlarsa 40-45 atrafıdır. 25'ten 30 min için olan...
0: Bunu mu anlap olduk ha?
1: 2012'ninki Audi A4 Reptamajı'ndan bazar basıqlarsa 25'ten 30 atrafıdır.
0: 25'ten 30 etrafı da dedim yine aldınız ha?

0: Pesa terus nja ustam dayda man mu evet koyduk hani bir pahalı pesa. Qağılıqdan yol uçuri koni jawtong da dünya oldudik yollarda maşallah köp azraq dostluş badiga uçurna Abdusalam jan evet tutur. Rahmet sizge Abdusalam jan ha. Hazırının özde ama Yinchuan yoldan Beijing Nanlu tarafka şehre garip yönüş taptı mobilla köp dostluş bakya. Başka yol bölekler aldı yaxşı xili ravan. Aptı mobilla köp olsun hem de bek tosulup ketken yol bölekler mi yok diyerlik. Hala ravan yürüyüşü itip tuğu. Dağda xerit sarkılaq yollarına ahvalı karsak mı? Yani birisi geldi Abdumobil. Ruhu 5X mi? Ruhu 5X 2023'nin ki. Mani bir bağla pese deydi. Buldu anlayla.
1: 2014'dan golüm zaten 30-35 matra bulundu. 2013'nin ki Audi A4'da
0: makinen bazarlar kapatsa
1: 25'den 30'da tıra.
0: Dağılsa Ruhu 5X'in bir bağla pesiniz.
2: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb üç yataqını tört yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uköp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekil Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Biraz lidin keltürülgen dualana koştuklar. Xeyka işçimliğini içsiniz. 6 saat kiçe royumuz urgup durudu.
0: Qadirli dostlar, anglavatqınınglar mening Abdumobilim programmasi. Programmamizni Tianshan rayonu Xadaq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jinkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari bo'limi alohida talab qilgan. Uningdan boshqa yana programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ashliqmay zavod alohida talab qilgan. Programmamizni Urum shahri Xinhua janub yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'lish ambulatoriyasi mi alohida talab qilgan. Onda olsa mağı Tursunjan ustam yeni bir kanç optimobillan evet ve tuhma ilan aralığı da açılan bir bahala pesans. Hoş Abdurrahim efendimin ki avazı kuşurunu bir anlayı teyli.
4: Oldu bir yıl kaybı ya. Ayda onunla kişi de dünya yıl karapağının yolları
0: var. Makul buldu rahmet. Abdusalam canlı bir optimobil bak ya XRV 2012'ni ki muşunu mu bir bahala pese deydi cümle anımı evet koyduk. Onun başka işkimi oyetten ki Livin Ahranlik muşunu bir bağla pesedeydim. Şuymugu rayonu da yamgur tamçıla avatı doğu digen uçurunumu tapşırıp aldık. İşkimi 19 koygan 65 kanoluk tumba, gazba. İşkimi 18. yılının Nisan Şuayi'ni bir bağla pesedeydim. Guangmin yolu baştan akır şunun da raman digen uçurun Abdullah Hutan evetipdu. Andan badam taksideydi ayalım 3. tur imtihandan muvaffakiyetlik birinci pursta da ötte hazır imtihandan çıktı. Ayacan bilen silah digim geldi dedim. Vay mübarek olsun, mübarek olsun, biz mi hoş bulduk anlayıp. Hem de 4. tur gibi azraq bir teyarlık kılıp, ben de bir kırsın hem de bir hepte geçe, yolu kınmayı birdu, bir hepte ne işip getkendik hem yolu kıp yerdiğin işip, akçam bilo da ayalınız. 4. turdan muvaffakiyetlik ötüp, na ayeti yakşı boğan, medeni, ahlaklık, müşken kosak, yakşı bir şoprulak etiği, koşuluşun ümit kılımız. Cuma ayalınızdan. Anladı da hazır akçan ayet. Ayacan da hazır ayalınız diye. Vay. Ali Mektep imtihanı da çıkılıp 6-700 numara ağında hoşal hazır.
4: Şimdi 17-22 akranlık zilin dörtte maşından bazarlar toparsa 35'ten 40'ın atırabı. Şimdi 21'lik onda ekstari dörtte maşından bazarlar toparsa 60'ın atırabı. Şimdi 16'ın keşke kolkot 100'ın mağında dörtte maşından bazarlar toparsa 15'ın atırabı. 2018'in ki Nisan Şüreyi 2019 sayan kanunluk yüzyıla dörtte 40'tan 45 milyon atıradılar. 2023'in ki Ruhu 5 dörtte Macinan Bazar'da toplarsa 40'tan 45 milyon atıradılar. 2023'in Ruhu 5 dörtte Macinan Bazar'da toplarsa 35'ten 40 atıradılar.
0: Toluk aldık.
4: 2021'in konuda 2 tarihi dörtte Macinan Bazar'da toplarsa 60 milyon atıradılar.
0: Makul buldu, rahmet siz geldi mi?
5: Hoşçakalın diyor, yaşma. Makul bir görüşen bakıyorlar alan kene.
0: Makul buldu. Rahmet. Nurali.
6: 25 000'dan 30
0: 000. Ha, hazır.

0: Yəni bir Optimobil nə vətibdə? Mazda CX 7 2014-nin ki bu maşına Muşunu bir bağlı pəsə ustamdaydı Manımı əvət qoydu o qını Anda yəni bir sıbakə Big GL 6 2018-nin ki bu Optimobil Manımı bir bağlı pəgən bu saat Dursuncan ustamdaydı Daha sən mə avazı qüçurlanım o anlayılı Şiyun
1: Babam çoklu dostlar yakıçlı, akışta kovuşan yollar alan. Ona zemin üstüne yolluğum aslında da var. Bütün şamal çıkardı da. Bana bir kadar yağını mutan. Yüzürken bir nasi yağla kalan dek. Başında ağlatken. Bir nasi yüz kettiğini kapında sığırıp kalın.

0: Evet, evet, uçma. Şehir içi de, şehir içi de kanda ütüzdü kayarı işlatı istiyor yapıydı pansı. Başka şehir içi de depsiz hava uçuk depsem. Hidrologi esnasından bizim temelligen hava avaraydı hem de. Hava bulutlu tep tep tep. Mağo kelgüs 24 saatlik avaray ahvalı. Uçanlı tarafla yolla şunun da ravandı ya uçurun. Tur taksi Ruzcan evet. Dücüm rahmet sizge. Yeni bir sıbake. LinkedIn'in ki 2015 nuskusu manı mı bir bahala pes öptüken de halka bensiken he? Makul buldum. Evet koyduk çünkü. Şunu la muşu Tian Shan çö etrafı korulanın içindeki tokaçlaş oralara maşını koyu olduk Allah'a terbiye yapmam sizler he? Muşu mesele bak iğir. Başka yerler de asas cihetin yok. Tian Shan çö etrafı da sel iğirken. Hem adam buldu tokaçlaş oraları haritin izlep tapkan şoparlarımı sırtın kengen sayıya kanda uylaydı. Şuna kalayım ka maşını toktu asanla bulam da. He? Depma obletcan uçur yollap tüke. O bek dikkat kıp toktuğumuz gu mesela o tokaçlaydıgan oraları kengen da maşın toktatmayımız gu. Aşı toktu aldığın ahvalla bağ mı ki? Ne şu, maşın dak. Kumam da kanda şey maşın toktas bulmaydı kanda. Buldu madem bu biz bir inkas kılaylı. Sağda kandıgarak tertip kısası buludu hem için dak. Lanı. Hazırdan özde 2017'de 13. ayındaki Jipao'dan bir sıvayka ürümçedi bu maşına. Müşünün bir bağlı pesadaydı. 2023'deki bir adı UN Plus 510 mağdığın nuskusunu bir bağlı pesadaydı. Malan hemen evet koyduk çubu. Meyli, Çınşin, uçurunlan evet koyduk. He? Abdurrahim efendimden uçurun anlayılı.
1: Abdurrahim yolu kayırı. Karbazat yolu.
0: He.
1: Kutlar yolu yolu. Bazı yok başı kırıp bağlı yolları var.
0: Makul buldu rahmet. Andan bir havalı uçur batı da perna evet tutke davan lantiyende çavuşluğu yardımlaştığından öğümde durup işleyeleydiğen bir kız lazımdı. Bir taktık koysanla bu tutken deydi. Çavuşluğu işleyeğiğen davan lantiyende lantiyende bir çavuşluğu işleyeşine kalaydıgan. Öyde turup işleydik Allah bosu bulat dedeydi. 18-49-88-704 18-49-88-704 Mış numara bile alakalaşkan bosa dedeydi. Ne vandı huyi ben mağlattım edip makul buldu. Rahmet. Teopiydi panzı. Bana şehir etrafı da ben kaşkaya işlattım edip. Pornik işlattım sizde. Bıptı bıptı. Honyançı tarafta yollar avan diye uçurun. Obdu efendim. Evet bıptı cuma. Makul buldu, rahmet. Onundan başka 2023'ünki sap toyluk. Şu hansı 420'lik 35 manlı mangan J6. Muşunu neç bulağa alsam bula deyip karavan sorab diken siz. Şunu olan biz bunu Tursunca ustamdan sorayımız. Tursunca ustam deyip bese andın biz siz gidip yerimiz.
2: O şavşunu işledikim topmaşını kasırdığa ya topu söyleyip telefon kırdıysa Amiri Pinşevi Kacaktan ülkeplemeyemi dedi o da.
0: Bizim hakikaten tezge akılsız kacım o. Ey noci de pisim koyan oğluğucumuz. Geptiriniz amda ankıramayla kaldı. Kaşı maşını toktu ile maşına yutkep ediz. Unumaydı açık kildi dediniz mi? Şıkılı başına kadar yakıldınız he. Ha onda kısım olmaydı. Onda tatırlı kısım olmaydı. Ama yolsuz adam lavacım o. Bazı şıkılıp ey ya nim yap çoğukan. Onda kim çoğukan. Diyen de ikilamcı o. Bir aşında yolsuzluk kıladığan, tatırlık kıladığan. Hakkın hissiyatı, hakkın hiç çıkanda uylaşmaydıgan aşında bir adamla bu hem de etrafımızda. Şundan bir aşı. Konudak bir terbiye de çoğun oğan deyip uylap gitti adam bazıda. Nur.
3: Yok her bir yerde bugün kendisi koşuyor işte maçın köp dostlar şundan da.
0: Akıl buldu rahmet.
2: Şuna uyuyasın ki Zipo'da maçına mazarlarda tutak 30-30'da getirdi. Şuna 15. dağın Lamanda'da maçına mazarlarda tutakta 40 milyon etrafında. 2008'inki Fangandat'ta maçından bazarba sopası 25 milyon etrafında.
0: Akol buldu.
2: 2017'inki Zipo'da maçından bazarba sopası 30-30'da getirdi.
0: Makul buldu hem de. Başkalarının bu çoğu kegen çağlandı mı? Evet öyle ha. Şuna ola maske emgen Prağalı katına şovasıların ayda tutup kalanında akıbet giyip çıkıdı. Ben de küçük Prağalı çoğun başındaydı. Prağalı saptım o bileydigen bu bir taraf kılsız.

0: Qaraganda navodida hech qanday bir voqea uchurmagan holatda bo'lsangiz, biroz soptimo bilaydigan holatda bir taraf qilinsiz. Navodida voqea keltirib chiqargan bo'lsangiz, uning texim og'ir bo'ladi, chunki shuning qarta jazosi bo'ladi. Shunga u pravonlarni moskamigan holatda unda aytsanglar qat'iy bo'lmaydi degan shu. Endi siz sepravni sebir pravo ilib, masalan, beshki pravo tushadigan avtomobillarni aytsangiz bo'lamdi? Ha, bo'lmaydi go. Shunami? Şuna onda kılayımı kan neydimenla, andın pravası yok ademge optimobil bəmenla, çatma mesuliyet kilidigan şub kaladı cümü. Tok maşinsini toktutuş oranıga toktu ilip demek çıkan sizde makul. Buldu manı biz bir, bu da katlık inkas kısa koladık ya cümü. Daha sen mi aldıdık optimobilini bir bahalabdik?
1: Şuna 22 bir yerde yön plasyonu maşinman bazarba sokak 60-65 mi atırası?
0: 60-65 мен атрапыда, мақул болды. Ондан автомобильдер учур чыкмай калса, кайтып эветиңлар достар, эч кыс жок, жумы? Түштен кийинлер булуп калады. Шуну лен яны бир 2014-ники Dongfeng Biao

0: da aravan ketiyen şeven kanı aldırımı yollaşıyor mu aravan neydi? Cuma Absal amcam uçur yollaptı. Bizim radyo anlayımızdaki uçur bir işin bilmeydikken biz diken tek üstüp koyduğum de. He Abdüsal amcan siz mi şu köstüp koyduğunuz mu değil mi etraftakiler gel bıptı bıptı yakşıptı. Hem şuna yakşışmış şu mu şimdi bir işlerini özüra bir birisi telsiye yakıp koyuş, dep koyuş diken bu intan yakşış. Adırayım efendim.
1: Biliyoruz yakınıklar hozgülüyüz hayvrayın.
0: Hmm.
1: Garbazat yolu, Vangyon Fakir, Kısır Kırağı'nın, Fakir, Kısır Kırağı yardım yolları var. Hmm. Havada, hakikaten bulutu. Ama yan yan bu yan katıdan dek teyli var.
0: Hmm.
1: Hadi karmak da hava uçuk.
0: Karmak hava uçuk, dikin yağmur yağıdığan dek peyli var. Hem de gülcüdü mü şu yağmur bakı, azırak yağmur yağdı, dep şunda depti. Keçinden yağ yığıptı o yağmur, bir gün mümdü yani azırak yağmur ba, depti meteoroloji stansındaki havarayı malumatı da.
2: Şimdi o anı peki dağın ciyada şimdi 18 kuran kanlı cizi var etse maçında bazı bazı farkı. Onun için 20 mantı kurabı.
0: Makul buldu.
3: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip tiyayı akıl ekranı kesbini becerip torumuz sütümüzü östürüm.
4: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşünü. Öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Tiyayı akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpüdanızını östürün.
3: Abdumobil aydıgende, heyka işçim, rojunuzu urgutun. Biraz diyedin keltürülgen, bu alana koşulgan. Heyka işçimdikini içsiniz. 6 saat içe rohiniz urgup durudu. Heyka işçimliği, işçimliği.
0: Kadirlik dostlar, anlavatkınanlar menin Abdumobil'in programısı ya. Programımızın devamlaştırımız hazır bir anlık uçumuzdaki. 2022'ndeki biyadiyy khan tokluk 610 mağdağın. Muşunu bir bağla pəsədeydi otursun can ustam. Evet, koyduk. Yenişehir rayon tərəf signaltı az yaxşəməz inkas qıb qoysanlar. Makul makul, buldu biz bir inkas qılaylı ya. Nureli can.
5: Olan darmayetmişler,
0: başkanın yanı sürer. Ayrı durum yolları koşulmuştur havalı. Makul buldu, rahmet. Ayrı durum yolları koşulmuştur havalı. Şahsat İğiz Boyuş Ola kılıç numarını evet pes alın. Ola kılıç numarını, iyi unut kaldım ben perdemde. Bildiğin Allah bağımı da ola kılıç numarını ya. Orne aşu, bir vasıta basınız mı buldu? Birip aşağı kırıplı çöz, sürüştürdüğün işler bu sum aşağıdan sürüştürsünüz mü? Bolu verdi. Kırlıkı güzel kaçtı işi ne bilsiz şu doktor khan tarafı karap mağın yolun işte azırağla mağınsanız vanzı kovçağın deydiğen ya ba aşağı kırıp ya birinci kabat ya ikinci kabat ki çıkıp la mişna işte desip aşağıdan sürüştürsün uzun buldu ya ki bağısı ya ki siz özünüz kıldırmak için boğan şey ama hakkıda çoğu aşağıda deyilsiniz buldu hem çişki münasebetlik boğan iğiz boşluğu münasebetlik boğan her kandak davalaş ya ki umusa şu işlani kılıdı, cümle.
2: Şuna bizim şimdiki bir yerde hem toplu satsa 45 bin koy etrafında.
0: 45 bin koy etrafında.

0: Ma Yasinjan iki haval iç altta bağlanmayı kaldı mı ya ki bağlanan mız anlayamayı kaldı mı kanda aldı tursun can ustam. Vaktimiz ne ait kıs kaldı mı an bir bahala pesiniz öptük ya. Siz anlayamayı kaldınız mı değil mi ama ya da bir bahala öptük ya karan ha. Evet.
1: Şimdi görmüşsünüz ki bir yerde
0: Ya
1: sandıkta
0: o...
1: maçından bazı fakat karakol. Şimdi o anı peki daha önce ciddi aşkım olsa
0: Ya
1: kutuya
0: çıkmay kaptı
1: kanlı
0: cumu.
1: duvarlıkta maçından bazı fakat.
0: Çıkmay kaptı otursun can ustam. Bağlanmayı kaka okusaydı maşallah ki bu kaçka. Hazır bir bağla pelsin cumu. Şimdi 322 98 98 şahsı atıyoruz boşluğun bulatı oraya. İyi rahmet sizge cumu Abdü Efendim. Benim ağlı uçumuz evet koyayla.

0: Nova demdim avtomobil va altman yoki avtomobil sitib olaman yoki sitib yutman deydigan do'stlar olib qolsanglar, Tursunjon ustamning nomerini xotirlab olsanglar bo'ladi. 138-49-0142. Mush nomerni veshin qo'shib so'rsanglarmi bo'ladi, so'raydigan ishlar bo'lsa, va altman ishlar olib qolsa. Yoki bo'lmasa, shu dingvaysini avatib bo'lsa, bosanglarmi bo'ladi, mechan tarafga. Men bahalda yozraman, havol H6.
1: 2016-yilgi havol H6. Kimlikte 10
0: 10'dan 15 kılıp, şu yağmurda şirin gula kırab olgan bolsa, nenselerge deydi? Şu mağanda sayat... Yağmurda kılamda sayat degen İbrahim efendim, Ebub'da. Bunda olsa... Oh, ma karavan efendimden çıkmayı kaptım da yaptım o bile. Tursun Can Ustam, ülgüreğimiz bu he. Mişinden kabar 2023 neke Runway 6. Bir bağlı pesans. Otisiko saklapa kaylakana eğer çıkmayı kalsa tifun kılın. Bulamdı karavan.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianxian baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-ci avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күтірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 13.
4: Yıllar azdı biz həmrə.
5: Bana başlandı.
2: Həm də anlaydığınızla Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz həmrə proqramımız. Bu programını Fokus Sılıqlaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıqlaşmayları Mülazimet Orni Alahide talep kılgan.
6: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
2: Fokus Sılıqlaşmayları Mülazimet Orni'ni bara, bahası muhabbat mülazimet etraflıq Fokus Sılıqlaşmayları xalq soğurtsa katlaştırılgan.
6: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
2: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahir istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan, hem köpçülüknün uzun umayan kolluğalıqı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit unlur üzülmeydiken ha?
7: Şundak

Сүймүк радио аңлагычы достор, түшүгүңлар кайрылык болсун. Yollarınızı bizim rap programımızda başlayıp aldık. Hoşal kepiyatta menzilinizde yitip bir işinizde bir hatar yitip bir işinizde ümit kılıp sizler için mülazımetini başlayıp aldık. Ondansa programımızda merhamet kılgaysla dehtanladı bulu atkını küçülük yollarınızı bizim rap programımızı. Ben Riyasetçi dostumla Kunduz Aytürdi.

0: Dövlət öyünün paydalanış nisbeti köp bolganda 221% keytidi. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun, yatak öye tekimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şencan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Ana kosa dostlar. Araманлага нақш тақдим қилайлик, навбатга нақша ҳозирланади бусин.

0: Altay yo'li qo'shniyada shunday ravondaydi bu xaltamning uchuri. Voy, o'zlar yolg'iz o'tirlar-ku, Adiljon qani deb. Ha, mishi so'raydiganliklarni bilatdim-da men. Lekin shu so'rsanglar deb bilmayman, deb bilmayman. Men tamoq etgach men anglayapman deydi bu Saram xonim qarshi olamiz. Sar bulbuli bek jihatlarni yizgatdingiz-ku, ha? Onundan keyin sizlar bizga amra, biz sizlarga amra, mana shunaqa amra bo'lamiz debdi. Uning de gap yo'q. Unda bo'lsa, ovoz o'qchilardan Nur.
1: Bo'ldi,
0: rahmat. Bir saksni bassurat ism qilgan do'stimizga, ha?
1: Ha, yaxshi, sizlarga sizlarning Başımlarını böyle cıbal kılayken sen bir cıbal kılan bir sıkın baktı. Maçtığım kadar çok kötüken basana kayıp kılık usulak kılık. Kaptaş varımlar yolla kaysak buldu. Bu uçur ne? Göz kötüken basana bu sen çok kaptaş kayıp kılık yolu kem maçını ki. Nehmet Aşık'ın kaptı. Şimdi kaptaş varımlar yolla kaysak buldu. Kaysak usulak kılık yolla kaysak kılık buldu.
0: Sizga albatta to'q. Sizga albatta to'q, shu yozmichi adresini albatta to'q. Siz mushu shovchunchini qaytib olib, qo'njo qilib, mushu bo'yicha avasingiz bo'ldi. Yakumsa, yo'r sang avasingiz bo'ldi, jumo. Avatsingizni biz qo'llaymiz. Mishtaq hammamiz mishtaq bir-birimiz nazorat qilsak, mana mishtaq qonunga xilof qatnash qonunlarga xilof qilmishlarni pash qilsak, inkas qilsak tamoman bo'ladi. Abdurrahim efendi.
2: Amma hodi yol xavri. Sarbaylanma yolu, sendon yolu yolsun, sağdon yolu var. Bana sağdın yolları var.
0: Buldu, rahmet. Yine uçurladın. Ben doyun Şöpinko körüşke imkaniyet bombadı. Çünkü şu vaxt top kaldı. Kazan bir şey de okapsız da bul bulğana. Ekber kuan koy, man rampiz olan nak geldi, kosak mı toydu. Muş suğa kavadır rampiz koşakamda. Bugün deyem no, tazaşım. Baxlan güşün sap qoyub da şorpasını qaynatıb, ha? Şorp o çamğı səbizlərini bilən silib mındaq. Ha, şimdi şorpstaz bilən çıxıb oturub çüçürtdüyümüz. Sıx çüçürçüdüğün gün bu gün Ekber qoyan quyruğun büzü yap. Hey, mişu. Tutturlam da. Yasin yel tapan.
3: Dava yolu qoşunuşda ravancan vay gülümdə ana.
0: Buldu, rahmet. Unzatının aldığı maşınlar bir az köp, çocuğun yollarının maşın köp dedi. Abudun uçuru. Tianjin Nanlu tarafları mı? Bayraziye, Tianjin Nanlu tarafları yollar şunda ravandaydı. Buldu, rahmet. Yani uçurladın. Bir taksi bakı dostlar, ütün pırdıgan. İhtiyacı dostlar anlanla. 2023 yıl 9. ayının Freedom maşını iken. Dabağı verme, bir kollu kaydıgan. Şunda pakız bilen. Obda edeydi qalı bir alaqlaşqan bolsa, zimillik taksi ekan, ha? Bayuan Chun şirketining zimillik taksisi ekan, 2023 yilning ekan, Furidi maşin ekan. Agar ihtiyaj bar dostlar desanglar, ma telefon nomerini biz abad biraylik, ha? Yoki bo'lmasa 185 99 11 13 32. 185 99 11 13 32 bile alaqlasanlar buldu. Numarını yazıp olamadım. Evet, bir anlaman lazım desanlar biz. Evet, birimiz. Mehmet Çakımız.
4: Sayın Kuzak'ın havalı yaşını.
0: Yaştırıp siz.
4: Bir gün yağmurluk havara yola çıka. Aylarımıza, ballarımıza şorluk tutturaydım. Bir saat oldu. Yoşuk et doğru. Kulak kaynağı da.
0: Ben
4: 15 yıl tıpşı da.
0: Doğru mu?
4: Yabiyanlı kaç. Ben şurada kuzen.
0: Yakşı kıpsız.
4: Telefon selamet olsun.
0: Rahmet, rahmet. Ben de
4: su otuz selam.
0: Ay, yakşı. Mehmet Yaka bana. Kazan bir şey ipi var da manım. Şimdi havağı karab damak yetişini belirtti. Akbar Gonkuy. Bugünkü tek yağmurluk hava tutuk. Şunu da sürün bir güllede. Rampiz yağı var demedik. Rampiz kebap yağı. Hoş yine uçurladın. Ben Ürümçü'dün күндүздүк бен яки кечи бен алмышып айдап бердиган шопур издеймен үйүм Гёжингейде. Мушай тарапта такси айдашка ихтияжы бар, такси айдай деп ойлап атканлар. Мен билан алакалашсын деди. 13 4 9 42 304 да. 13 4 9 42 304. Мау күндүз бен кечи бен алмышып айдай деген шопур издейт экен. Гёжингей атрапы деген жума. İhtiyacı var dostlar, alaqlasanlar buludu. Şoçun şunu yollap bəgən bulsunuz, dəb tursun əpəndim. Ulumuçi çinbo fuvuday dəb aşu fuvudayını qətibasınız, aşdan yolusunuz buludu. Və ya ki 12123 gü yolusunuz buludu. Buldu, sizgə əvət qoyduq, aşı bu içi. Əkval inkas qısınız, qarşalımız. Yeni uçurladın, çöçüreni tügüp, sep koyduğum, bunun mu, bana? Bunu mükeşte, sorup şorup salım endip bana. Bulup da. Benim demek çoğunum, yürek basaydısam, imkaniyet bulmaya kaldı. Lekin, mesela şüphen doyun kalanı iç koymayan, çünkü oğlumdan yüreklerimle bir vardı, ben deydim. Hiç kıldık, mesela seher bulbulunun yürekleriyle toşup gitti. Yeniabat yolları ravan, Cənubi Baxçının aldımı yolla ravan deydi. Abudunun uçuruyor, rəhmət. Bənşin daca yolla Qoşliniyədə maşilla səl, köp azraq tosuluş ba deydi Nurnun uçuruyor. Rampizni isi buldu, mən müqar yıqqandı, qıytıq içmə. Ey, bubdu, könlünla xalığını bulsun. Könlünla xalığımış, qaldın üssə, qanda vaxtda nəmiyiz bula vurdu. Həm də avu, Əkbər Qanxoyu bilən çıxışıb dəb qoyduq. Ава бүгүн сәл туттурду аңлагычлар. Ямгыр бака өрөмчүлүчү. Отур хал ямгыр кийин күчтүк ямгырга өзгөрдү экен. Температурам көрүнөлүк төбөнкө шуга суук өтүп калмасын. Достурмуз кыйлырак кийели. Эпинчилан ивагам болушуңларды үмүт кылабыз. Мушу абак маскилдиган бир чырайлык накшыбыз ба. Мушу накша ондаса узурларды болсун достурларга сунайлы. Накшаны аңлагач достурмуз. Жол учурлар болса эң даамлык авасаңлар болду. Мара.

0: Анда ос мен ойнай алмай аттым, кулым ролдоп калып. Туура, бехаталык биринчиэм да, колайлык болгон достор. Үйдө ойлорумду оттаган досторбуз, анчымыч ойноп койсоңлар болот. Жол жүрөткан достор, аңлап узурлансаңлар болот. Витай жанубий жолдору кошунияда раван азырча деген учурны нур аваттыпту. Яна учурладын. Бахтияр эмне деки? Болу. Накчылар рахмат. Yolda olumsuz düşük etti. Düşük olmaydı. Fakat ama şu dadakku kokmayı oynayalaydı. Dadakku da bana yürek bizde yok mu gideyim mi? Mevlan Mesum.
1: Şimdi ben yakışınca hazırlıkla radyo almasına daha o Maytak'dan şarap karıdı. O dediğine Maytak kuşat aşırını sorardı da. O yol çok içilmedi değil mi?
0: O yol içilmedi. Maytak kuşat aşırı içilmedi. Onun sel vakti ba. Lekin ama ilgirki yıllar karaganda bu yıl şu sel bururak içildiğin okşaydı hem de uçurlar karaganda çok. Bu vaxta hem de şu inek haber boğanda dosturumuzda dağdoğuluk yetküzümüze. Şu an konu yoldan talap mağabdusunuz buludu. Mayta kuşata şöyle içilmedi. Uşin beylu koşuluyada ravandaydı bu halcamdan uçuraya. İsil bana isil. Ey at şunğu bağınca disilam. İbo atışkan mana koşup gitti de emes mi? Mana atışlar kilinla. De biz koşup gitti de. Yine uçturladın. Ahmet Niyaz Kırkaş mı? Dostlarımız neymiş? Hoşal keyfiyatı mansun dedik. Başka kep yok. Kendi usulluk nakışlarını koyup damıkamdan bir şey yapmaydıgan buldunuz dedi. Damıkınız. Oksun lakin köydür etmesiniz bulattı o. Acab içilmeğen yol bilen kaldınla içilgen yoldu mansanlı bulmam da. He? Hem de a yol çıraylık. O yol seni yıkın buldu emes mi? Nur?
2: Ben izlete tetre seçine yukarı birim. Cinke vandan o aldım ki olan günler avan kenar.
0: Buldu. Havaraya münasetlik bana bir mezmunla başlıyor mezmunu dostlar yet gözü teyli ya. 5-nji ayning 11-nji günü kechidin, 12-nji günü kunduzgacha. Shimoliy Shinjangning ko'p qism joylari va janubiy Shinjangning g'arbidagi tog'li rayonlar, Xotan viloyatining janubidagi tog'li rayonlar, Aqsu viloyatining g'arbidagi tog'li rayonlar, Bayinqulun oblasti, Turpan shahri, Qumul shahri qatorliq joylarining qisman rayonlarida azroq yomg'ir. Dengiz yuzidan o'tira yuqori egizlikdagi tog'li rayonlarda yomg'ir aralash qor yoki qor yog'di. Bunun içinde Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali, Şihanze şehri, Ürümçi şehri, Sancı oblasti, Kaşgar vilayetinin cenubideki tağlık rayolla, Bayınqulun oblastının Şimali, Qumul şehrinin Şimali'deki tağlık rayolla, Qatarlıq caylanın kısmen rayolları da otırhal yaki katıq yamğur yaki kar. Tağlık rayollarının kısmen cayları da kar yamğur yağıdıken. Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Cenubi Şincan'ın garbi, Şarkı Şincan'da 5-6 bal garbi, Şimal Şamili, Şamal Eğızları da 10-11 bal boran, 13 bal ötkünçü boran çıkıdıken. Cenubi Şincan uymalıqının otura şarkıda 5-6 bal kıypa şarık Şamili, 8-9 bal ötkünçü boran çıkıdıken. Cenubi Şincan uymalıqının köp kısım cayları ve Tianşan'ın şimali etigi, Turpan şehri, Qumul şehrinin kısmen rayolları da çantuzanlıq yaki kumboralıq avarayı. Kısmen caylarda küçlük kumboralık avarayı körüldüken. Şimali Şincan, Şarkı Şincan'da tüven temperatura 8 Celsius gradustan 10 Celsius gradus gıca. Cenubi Şincan'ın köp kısım caylarda 5 Celsius gradustan 8 Celsius gradus gıca tüvenleydiken. Şincan'ın başka caylarda hava uçuk, bazı bulutuk bulup, şamal küçü ancı zor bulmaydıken. Kine, ona kosa dostlarının evetken uçurlardın. Et güzel ya. Ablız efendim.
3: Selam, kumcu efendim. Ne var onunla?
0: Yakıştırıp siz.
3: Yakıştırıp siz.
0: Gerek yok. Yok, hayır.

0: Qani, onda sen uçurladın Abdumobil Merkezi degen isimlik dostumuz.
1: Andın ma bu kışkana hava şarak av ucuk iki bıra çamalva.
0: Oldu. Darakhna dedim Kunzayda, üzem dedim Xerida tuz qanda oynayım ben. Ha, darakhla taz oyunu de usulgu tüş de demek ki mu? Qarğay kızmış o. Tasavvur bayo kitparsız sizmiş. Bir yüz yedde tötnün şu en kızgın yarkın anlıqıcı bulusup tığınız bilen. Ha, şu yakşı. Şila, birinci siz neyiz kıl bulduğun bu kette hazır. Ha, kusur tapıdığa işini mu? Adılcan yok tabi oturam size de özünüz bir kollu kusur tipi aydaydı. Az yukkaş da kusur yokken. Raz okş yaptı. Okşıqallıqı da gep yok. Menin ismem ne? Subi. Subi yili. Bu ne ismem de? Subi yili. Ne ismim bu? Bir düşündürüş beriydi ha? Abdülkim Bolcu taksi.
2: Ne ahvalları kundıza, yakşıma, kışkıma, Adılcay'ın yakşıma.
0: Yakşı.
2: Adılcay'ın bana yakşıma.
0: Yakşı, yakşı, yakşı.
2: Güzel kocanda şükürte. Fizikçen o, yolladım aşırı köpürekke. Kundızay. Ama havara edek güzel koydu.
0: Makul, ben dikkat kılay.
2: Dikkat kılay.
0: Makul. Siz demişsiniz biz dikkat kılımız. Abdülkim efendim.
3: Örgün, yatırırsan orduda yol kavre. Karımaydan mı yoruyor? Ben karşımda yoruyorumda nerede? Tabii yoruyorumda geldim yavruları var.
0: Buldu. Andak olsa, bu kalçamda idi ama bu yinçen yolları şunda ravan idi. Muşu keypiyatka yen çıraylıq bir nakşıdın tağdım kığım kevatıdı. Andak olsa.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Navay ustam, nallarınız acep sınıyı pişip de.
2: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdı malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bevasta Anıl Kalıbatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı
4: Şenak Anılıcıla Yollarınızdı Biz Emrah Programımızı devamlaştırımız. Bu programını Ahmer Vahit 10 zatını kollab kilovatkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş istimalçılığının sağlamlık için tırışı batkan Ahmer Vahit zatı alayda talep kıldı. Onun başka işiltipak alanın hemisi maktavatkan dost buradarlar birbirge tavsiye kılıvatkan İsil Abdul, Foku Abdulri alayda talep kıldı. Bu uğrulığa köptün köp rahmet etimiz. Nakşladın yakşı huzurlandık dostlar. Sal çarçap kalan bu sanla manım şu mungluk, yıkımlık nakşıla. Sizlere azarak olsun aramlık bir rüdü deyip oylayımız. Hem şundak buğan buluşun ümit kılımız. Bikti. Köpeytli geldikini gördüm. İşçila piyadeler yoluğa güllük şiyat kuzuş hem yol yüzüge katnaş belgesizliklerini sızış bile aldıraş. 2026 yılı Abdunum rayonumuz 29 yıl koşumçı əslahalanın daridisini östürüş, özgərtiş kuruluşunu yolu koyuşunu planladı. Bu türgü çetiladığan yolunun umumu uzunluğu 21.1 kilometr bulup, təxminən 219 milyon yuan məbləğ silinidu. Yol süpütünü östürüş, turbu torunu yenilaş, astı yürüş sistemisi, akıl yurtuş və qatnaşını ravallaşdırış bir tutaş pilalınıb, bexətər, ravan, yeşil, ultraqlışqı bab kilidğan akıl, yuqur ünümlük şəhər yolu mühitini tırışıb, mühiti tırışıb bərpa qılındu. Dostlarımız, İz kıvatımıza açmış kuruluş ip berli otkan yol bileklerde şu an şu yol yürüyüş gergende açmış kolaysızlıkla kegen basa dostlarına doğru düşünüp özra yol koyup şu ken kutsaklık bilen bir hatar yol yürüyüş olan eskertimizde onda seni uçurladın abikim
5: şimdi o bilmiyor ya kondurda şu şarılda eksik olan bir şey yerikler olduğu şarap içimli falan ormanlıktan çıkan su
4: Şihuan Kauca.

0: Yaxşı mı, dostlar? Qanday gün bu qaldı şunda tonglap durman go. Sizlarni tonglatam sizlar ya men tonglatam dim dep. Yo, qış qayt keldi mu? Ma Xualing Sodu bazarının aldı Şihong Tonglu tərəflə yollar avanka alay tuzuluş yox dep. M isimli dostumuz. Suğuq. Suğuq siz tonglamadınız. Şu umum yüzlük dostlarımız əmiz tonglaydıqan dərəcədə bir qız suğuq ürümçüdü çö. Şon qılaraq kiyin. Suzu şarkı kötüsü koşumcu yolda sal tosuluş badaydı. Ha? Elda nanan da tizi. Rahmet. Yana Arman candaydı oğulcudun. Şinhua Şilu baştın ayak şun da ravan kendaydı. Ha? Buldu. Yana Abdurim efendim.
1: Oğulcudun devamlı son kayarı. Yoğumayar Pızıltır abın harcını kaldım yolda harçın sırma.
2: Синдон радио телевизия станциясы Сылу Шитинг аппетитының 6.0 плюс нұсқысы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
3: Саат 8.20-да Сылу Шитинг аппетитының 6.0 плюс нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
4: Saat 9.20'da Sılu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalıysız.
3: Saat 11'de Sılu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13.20'da Sılu Shooting Updatalının 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam bulsuz.
3: Saat 14'de Sılu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Sodi şärtisinin Şinjañning özgüç soğuklarını halğan çağda setip ala alaysız.
4: Saat 16'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki iyilik tiklash hemrayıñız. İyilik tiklash uyuñız bolsa Sulu Shooting Updatalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yoq. İpek yolunun sihri küçini yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mazelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
6: Saat 20.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügüniş hemrayıñız. Bilim turmuşıñızın tämhurçığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sulu Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerket hemrayıñız. Sağlamlıqqa hemrah bolup ägişip çeniqsiz.
8: Sulu Shooting Updatalını çürüp sarxıl mazmunlardın huzurunu.
9: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğa yıqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
10: Yanaq, badam, öyrük meyğizi, nukut qatarlıqlarını işlengen devletinin işlep çıkırış keşfiyat patriyat hukuku erişken Arman kuvvet talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet oluqlaydısınız Arman kuvvet talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman kuvvet talqını. Patriyat numarı ZL 2021-11-3047-6.

0: Biz Hamra programımızı. Yollarımızda biz Hamra programımızı.
1: Yollarımızda biz Hamra programımız devam ediyordu. Şimdi dostlar, yollarınlığa, sabırınlığa, Hamra oğlumuz, manmıştak çıraylık nakşı köylerimiz aramaladı buludu. Yeni yeni uçurladın paylanalı istedikende ki, şu an her vakit programımızın özellikle Hamra kılışınlarını ümit kılımız, tavsiye kılımız. Çülük yollarınızı biz Hamra programımızın Ahmervayt 10 zatını kollayıp kilovatkan, istimalçılığa minnettarlık bildiriş, istimalçılığının sağlamlık için tırışvatkan Ahmervayt zavuti alayda talep kıldı. Şiltip bakalanın hamisi maktaydıgan, dost buradarlar bir-birgi tavsiye kılıdıgan İsil Abdul, Fokı Abduli alayda talep kılgan. Yukarı uğurlar köpten köp rahmet etimize. Kengen uçurlardan yetkisek, Ravan taksi.
2: Buyur yetkisek, Rüzyen, Nengan Çağında taksi yok. En şimdiki mevası da haydar çıkmadı.
1: Karavan degen dostumuz da özünün 30 yıl alaqlaşmıgan, 30 yıl boğan tukkalarını izleyirken bunun ayıtı bir ehmetlik uçurken tuk. Yani Gülca şu radyo anlavatkalarının içi de muşu orundaki muş ismi atalgalla bosa şu tukununla Mehmet Kasım'nın perzenti Osmancan efendim sizlerini izdav edipdu. Yani Gülcü Mungu göre her bir at zavutu da turuşluk çoğun apsi Tursuncan perzentleri Patigül, Yusufcan katarlıklarını izdeydiken özü Kaşka Konu Şehir Tokuzaktiken yani Mehmet Kasım'ın perzenti Osmancan bulumen 30 yıl boğan izleşmegen manım şu tukkallarımını izleydim. Alakımız üzülüp kalan şu tukkallarımını izleydim deydi. Gülcü Mongul göre her bir atıza oturuşluk Çon Apaş Tursuncan. Perzentleri Patigül Yusufcan Katarlıkla. Eğer radyo anlavatkan bulsanla veya ki manım şu şu kişilerini tonuyduğalla bulsa bir yetküzüp koygan bulsanla şu Kaşka Tokuzak'tan bir tukkuni izdev etiptim. Eğer de uçur bir alaydı galla bosa, muşu kişilerin tonuydu galla uçur bir alaydı galla bosa 155-99-88-38-10 muşu numar bile alaklasanla buludu ki veya ki ey men tonuymen muşulani veya ki bilime veya ki men şu men şu radyomu anlavatkan dikiciler bu zaman numarını mı evet bireyli bir alakalışkan bu zamanla sizlerini izdev edip durduk onunla. Hoş. Yani uçurladın Körgezi Merkezi'nin aldıdaki yolla şunda Ravan'daydı. Abdullah Turpan degen dostumuz. Yakşımı ya cepa çektiniz. Selamet bulun. Depte dağı. Cepa emez. Könüllük bir hizmet kudusla. Ahmetcan yolları Ravan deydi. Gülcüdün. Akkepter degen dostumuz. Köp rahmet. Yine Raban taksi.
2: Buyur yetiştik. Ürünçen Nengan Çağında taksi yok. En şimdiki mevası da haydar çıkmadı.
1: Buldu. Ondan ikin Yusufcan degen dostumuz.
3: Buyur yetiştik. Kadı yol havre kaskanın hodize yolu hoş milisi avan.
1: Buldu. Mavu Hasancan degen dostumuz. Mavu çüştü. Ballanı kuyutu dağı vaxtı bop kaldı. Maşu dostlarının ki mektep etrafındaki yol bileklerden süratten astıltıp ötüşünü alay tavsiye kılma. Ben bayağı kumul yolu da git bağlantım. Bir okuğucu kızılçırağını büsüp çıkan. Aşıya da sıra katnaş vakası buldu. Şu an maşu mektep etrafındaki yol bileklerden ötken de veya ki piyatla yoldan ötken vaxtı da şu prodüsterimiz alay da ihtiyaççılık bile mansak tabdu. Longjuan kodsu koşuluyor da maşallah selpel köpke abudun uçuruyor. Rahmet. Nur.
4: Varizlete tetrese çilek yukarı bire çoğuşumun taşımın aldığı köylerin koç şöylesi meşin sel köpükün tutuşu.
1: Buldu. Ondan olsa avarayı karapakayla anlıkçıla. Bir neçe dostlarımız sorgan et programımız başlangandan başlayıp. Hem de bugün 2026 yılı 5. ayının 11. günü. Düşembe. Ürümçi şehrinin kelgüsü 70 kisetlik avarayı kaldı bilen bir karayla. Bugün kündüzün keçigiçe azıraq yağmur yığıp ken oturqal yağmurğa özgürüdü. Temperatura 13-22 selsiya gradusqça. 12-nji sla kündüzün keçigiçe oturqal yağmur yığıp ken azıraq yağmurğa özgürüdü. Temperatura 9-13 selsiya gradusqça.

0: Kelgen hoşçurlardan dostlar yetkizdi deyli. Qani, ayka yayı.
1: Salam bu, salam bu adı qaydarat.
0: Salam, salam. Yaxşı.
1: Davan, kim hayvanın aldığı hazır ki, sen sevr abanı.
0: Bolu, rahmet. Çiğtay yollarda maşin köpteydi abudu, rahmet. Tursun can emez, Tursun Khan. Tursun Khan. Tursun Khan deyip yazıp sizge özünüz. Tursun Khan Appaş bilen Patigül Yusuf Can kemperzentleri ya. Allah batkan bulsa ve yakıp tunuyu da Allah bulsa bir uçurup esanla. Seyfiyanın aldıdık yollar Ravan'da Edo Ahmet efendim. Tiyancın şimal yolları Koşlu niyada Ravan kene dostlar önümlük paylansanla buludu.

0: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şıp da.
1: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket onu işiltip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Pamak etken de, Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriyliq tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu.
3: Xeyka işçimliginin 2026 yıllık kök putuluk yeni məhsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini assanızla mukapatlıq paliyyatı katmış alaysız. Brazliydin keltürülgən Kualana koştular. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidi.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 174 катнаш санаат радиосунун программалары ар минут, ар секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиёждук кучурлар үзүлмөйт. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün etraflık mülazimet kılır.
3: Beijing vakti saat 16.
4: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir keyfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılır. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
0: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
6: Voh, tamoqlaringiz bog'an sir o'xshab ketyotdi desa.
5: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
6: Barakat ulurdi shu. Untigisli Barakatnikini akringda quluqimga sindirib atgan tursangiz.
5: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
0: Bu programını Tianshan rayonu Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianshan rayonu Xalq yo'li 55-nji nomer Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177 267 80 531.

ishchilar uyushmasi sadasi sahifamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Shinjongning shahar yezi qurilishining qaynam tashqinlik cho'mgan ish o'rnida qurilish kasbida cho'nqur yildiz tortqiniga 20 yil bo'lgan bir qurilishchi bor. U ishni asos qatlam tur boshqurg'uchilikdan boshlab, yo'narga bo'lgan ishtiyoqi orqali nodir asarlarni yaratib, amaliy ishlash orqali burchni zimmasiga olib, kollektivni yetaklab Şinjan içindeki bir türküm, yukarı ölçemdeki noktalı kuruluşlarını tamamlap, Şinjan'ın kasıp taraqiyatı, halıq durmuşunu yaxşılaş üçün puxta asas saldı. O, 2025 yıllık Şinjan Uyğur Abdınım rayonu boyunca emgek namunicisi. Jongo Binakarlık Kuruluş Guruhi, 4. Binakarlık Kuruluş Çekliş Şirketi, 2. Şöbi Şirketi Partiya Başya CX'nin şujisi, direktori Lo Pang. Bugün biz Lopang'nın Şinjan'ı güllendiriş arzusunu işgaşırış jarayanıdaki küreş hikayesini birlikte anlayımız. Lopang 1999 yılı Şinjan'ın binakarlık kesbege adlanıp, işini tör kuruluş hadimi, teknik hadim buluştun başlap, her bir kademini puhtu besip, birinci septe yıldız tarttı. 20 neçe yıllık Türlük, müşküllük, qiyinçiliklarga tolgan musabada, o baştan axir bir türdeki kuruluşta bir abidi tiklash etqadida chingtirib, asosiy qatlam boshqurguchisidan korxona mas'uliga aylanib, Tianshanning janubiy shimolida iz qoldirdi. Mayli ish o'rni qandoq o'zgarsin, u baştan axir rostchil, amaliyotchil bo'lish, qiyinni tegish qilishda chingtirish stilini saqlab, har bir qurilishni nodir asar sifatida puttirdi. Lopang kasblar topi qurilishining muhim qatnashchisi bo'lib sifati bilan tashabbuskorlik bilan eg'ir vazifani zimmasiga olib, kollektivni boshlab Shinjongning 10 cho'ng kasblar topi qurilishiga atlandi. Tianshan kasbiy texnika dashosining Qizilsu maktab rayoni, Janub Aviasiyasi Shinjong shob shirkatining tijorat kasbiy binosi, Xotan nayasidagi kasb shahar yug'urma bog'chisi, Şinjan kino muzeyi qatarlıq noxtılıq türlerde kuruluş muddeti qız, vazife eğir, muayet mürekkep buluştak xırıs aldı da, o yıl boyu aram ammay nax meydan tuturup, kündüzü kuruluş süreti ve süptünü təkşürüp, qiyin məsillərini həl qıldı. Keçisi urullaşdırış yığını ecib, kuruluş layihasını əlalaşdırıp, mayıs göçürüş şəkildeki mülazimət arqılıq türlerinin yuqarı ünümlük alğısıl cildilişiğe kapalatlıq qıldı. O qurilish sifati va bexatar ishlab chiqarishni boshdan oxir oldingi o'ringa qo'yib, inishki boshqarish andizasida yangilik yaratib va uni ilgari surib, butkul jarayonda sifat boshqarish, kontrol qilish tizimini barpo qilib, kollektivni yetaklab, yuqori egizlik, havosi sovuq rayonlarda qurilish qilish, murakkab geologiyalik sharoitda mashg'ulot qilish qatorliq ko'p

0: Ғарып ерісе, ғарып сәтпайлам елдірің қошы елің сұраған керім.
1: Onun başqa dostlarımızdan Abdurrahman Somkichi səviyyə qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özünki köngül sözlərini qaldırıbdı Zöhrə qatarlıq dostlarımız. Dostlarımdaq bolsa məzmunlarımızni davamlaşdıraylı. Ammanın işi hər qancı kiçik bolsa mı

0: Örümçi Tianshan Rayon'dan yakşı öy seti valaydısınız. Cimey Tianshan Etirgülligin tallan. Cimey Tianshan Etirgülligi saitinizde doğrulu velişinizde esker tutu.
1: Örümçi Tianshan Rayon'dan yakşı öy seti valaydısınız. Cimey Tianshan Etirgülligini tallan. İştipak yolu da. Tianshan Bahçısı'nın odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgu şaraytınızı yakşılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydi. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 17'de.

Çehreden tatlı tebessüm balkıp durgan Gülğuncular. Gülğuncular programısı sizning balılık hiyalarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizgi balılık dünyanızdan özgücü şatlık ve hoşallıklarını his kıldırdı. Siz anlaştığı ve bilişini halaydıgan mezmunlar, dəl Gülğuncular programısı da.

Fangwen Zhong, Hubei Ölkesi, Zhongxiang Şehri, Li Fengruo'yı varislik qilish sarayining pidaisi. Fangwen Zhong, miposimu, iradisi mustahkam bolup, assığı tayınıp 42 yıl oqutqıçılıq qilip, adabiyat arqılıq yez ballarının arzusunu nurlandırdı. O, pensiyaga chiqqandan keyin, ommaviy manfaat ishlariga otlanib, Zhongxiang shaharlik Li Fengruo'yiga varislik qilish sarayining faxriy saroy boshlig'i bo'lib, meyib teni bilan to'kpi qo'shish sayibsini davomliq putdi. Fang Wenzhong ilgari Hubeylik yaxshi odam. Hubey 1 may amgak medali. Hubey o'lkisi bo'yicha 10 munavvar o'qituvchi axloqiy o'lgisi qatorliq sharaflarga erishgan. 63 yoshlik Fang Wenzhong Balıla paylaş kesli sebebidin sol puti meyip bulup qağın bulup, asığı tayınıp meyip, 3-2 kildiğen dərs mumbirde 40 şikayel işledi. O, qetirqinip dərs ötüp, teğimi mükemmel işqilişki intilip, şakırtlarını yetiştirdi. O, dərsin sırtkı vaqtlarda oququcularını təşkilləp, ədəbiyyat kurjiki paliyyatlarını qanat yaydırıp, nəbçi 10 yılını bir gündək ötküzüp, oququcularının ədəbiyyat arzusunu qanatlandırdı. O, oququcularga köyünüp, namrat oququcularga megir şapqat yetkizdi. Üççaqlıq motosikletni haydab, hassığı tayınıp, Yangzı pazardaki 35 memuri kentine ayılıp çıkıp, ammının çoğunqur maqtışıga erişti. O, qurgan Beymınqu adabiyat kurjiginin nadiyisi mol bolup, oququcular ölgi dərecilikten yuqri gezit jurnallarda 1000 pajidan artuq məşiq maqalisi elan qıldı. Adabiyat kurjigi ilgir kim bulup, Hubei ölkesinin tuncu növetlik adabiyat kurjigini bağlaş boyunca birinci derecelik mukabat. Memleket

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 12:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Shinjangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Apitali yordam berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizga tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalını tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

yana qaraydigan bo'lsak, Atirgulning Uchurba kana Sayuli Qashqadaryo Sharqiy yo'li ko'tirma ko'rki bo'ligida mashinalar ko'prak, lekin asosan cho'ng to'silish yo'q deb turdi. Sayuli asosan ravon ekan do'stlar. Yo'lning hozirgi ahvoliga bir umumiy yuzlik qarab o'taylik, ya'ni to'silish ko'rilayotgan bo'lak Itpoq yo'li yani şu şimal canıp yönüşte sel tosluş bakken maşallahımı köprek. Bundan başka Sojo Şarkı Kutusu'nun koşumcu yolu yani şu özüm kezellikle doktorhanısından aldı şarık garip yönüşte. Yindran yoludun Beijing canıp yolu gücü boğan bölekte sel tosluş bakken maşallah köpken karşı yönüşü ravanken. Davan şimal yolu yani İhtbaq yoldun doğundalayan garip kutusu gücü boğan canıp şimal yönüşte sel tosluş bakken maşallah köprekken.

Yağmur yağıp keyin otırhal yağmurğa özgürüdü. Temperatura 12-dən 25 Celsiya gradusqıca. Şehanzıda hava tutuq bulup keyin otırhal yağmur yağdı. Temperatura 14-dən 19 Celsiya gradusqıca. Sanjıda qatıq yağmur yağıp keyin azraq yağmurğa özgürüdü. Temperatura 14-dən 22 Celsiya gradusqıca. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 19-dən 37 Celsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 24-dən 40 Celsiya gradusqıca. Korlu'da hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 20'den 36 Celsiya gradusqıca. Aqsu'da hava bulutluk. Temperatura 16'den 32 Celsiya gradusqıca. Atış'da hava bulutluk. Temperatura 17'den 31 Celsiya gradusqıca. Qashqar'da hava bulutluk. Temperatura 16'den 32 Celsiya gradusqıca. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 19'den 32 Celsiya gradusqıca. Örümçede qatıq yağmur yağıp keyin qar yağmuruğu özgürüdü. Temperatura 10'dan 14 Celsiya gradusqıca. 4-5 bal, qarbi şimal şamile çıkıdı. Hava rayının məlumat anlattıq.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda doğru verilişinizni eskertdi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İttifaq yolunda. Tianxia bağçasının odulunda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgu şaraytıñızdı yaxşılaştı ki aldın talışıñız bolalaydı. Mesaat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaçlı kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.
3: Beijing vakti saat 18.
4: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programması Katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırsa.
5: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programısı.
4: Katnaş Liniyesi.
6: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numaralı. Telefon 0991-322-9898.
7: Bu programını Ürümçi Sübi Soda Sarayı'nın 3. kayıttaki caylaşkan Oscar Toy Süreççiliki alayda talep kılgan. Oscar Toy Süreççiliki tarmak dükkan iş münasırtı bilen fotoğraf ve grimçi kubul kılıdı. Hem kespi cihetten terbiyeleb layakatlik bulgallarını Oscar Toy Süreççiliki iş kurulaştırdı. Alakılışış telefon numarı 133-255-72-570. 133-255-72-570.
8: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almıştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan, belgelik arlıq saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab, teniç aman öyünüz kaydışınızı ümit kılmız. Hürmetlik radio anlıqçıla katnaş liniyası programımızın yahtırıp anışınlarını karşalımız, mən programı riyasetçi Hidayet Kız Şemşidin. Katnaş liniyası programımızı için can radio televiziyasından son yan taratkın əpsi Sılu Şitin'da maskadamda anıldıldı. Programımızın Sılu Şitin əpsistimi anışınlarını karşalımız. Dostlar, programımızın başlı olduk. Mana, kaysi yollarda ketibatısızlar? Sizler ketibatqan yollarning hazır qatnaş ahvali qandaq? Bexatar yol yurgan asosda bizga davomliq yo'l uchori, may gaz uchori bahsanglar bo'ladi. Programımızga qizg'inlik bilan qatnashchilarni qarshi olamiz. Bizningki veyshin supimiz XC 1074 FM.

0: Dostlar, anlavatqıdanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızdan alaydı qollagan talap qığa orla bolsa, iğiz boşluğu sağlamlıqqa köngül bildiğanlarning yaxşı tanlışı bolğan Şinhua Ürüm şehri Şinhua Janubi yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Onun başqa Ürümçi Sübi Soda Sarayının 3-nji qavatiga joylashqan Oscar Toy Suratçiligi alaydı talap qılğan. Şu münasebet bilen yuqurq orlağa rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlarga. Вишенспимиз кучурларга карсам, бу халчам деген достумуз, Чидавен Жанубий жолу кош жолунушту Раван деген учурун аматыпты. Унунун башка сахар булбулу э, эң яңы жол учуру 2-нчи доктурхана алып yollar qoş liniyada avtomobillar sel köp sürət astalaydı. Onundan başqa 5-ci başlanğıcdan aldı 3-cü körü qoş liniyada yollar ravan deydi. Ha, buldu rəhmət. Yenə qaraydığan bolsaq Nur deyən dostumuzdan avazlı quçurub ayka anlaylı ha. Nur.
1: Qohar verdə ya yollarımı qoş yolunda maşın azraq köp gəldi ki tosaşaqlar.
0: Buldu rəhmət. Cəvlan.
2: Bir yüz getirip bir yol kire, Beycanlı bulanmış, Kaşkaz içket, Tepkütçeme, Cüviyenin aldığımı koş yılışlara mıdır?
0: Buldu, rahmet. Yine karaydığım bulsak, Teopi'de Pansız diyen dostumuz, benim uçurumunu okup koyun, deyip siz abay okudum ki, uçurumuz ne, Kaşkaya dava bulutluk, 5-6 bal şamal çıkıvatıdı, deyip siz bu 5-6 bal şamal çıkıvatkanı siz kanda bilgensiz, dedim. Özünüz anlamayı kap, siz anlamayı durup okup koyunlar demenler, değil mi? Kaplan, hazır ben bir güzel kızını korkutup ettim deydi. Otomobil haydab taslı kapsız da. Aşta kıp korkutup ettiniz bu ya ne miş oldu? Şükran diyen dostumuz da. Dabızanın aldığı koşu yolun işte maşinla bek göp. Lekin tosuluş yok deydi. Buldu köptün köp rahmet. Tursuncu hakkımız da. Ama ürüklen ürük mü ne bu? Siz başka resimlerini çaplapla evetip size ürük mü ondak pişik etti deyip. Yana uçurunu yığınlap qarsam, Abudu degen akımıza yol uçuruyu, Jonsan yolları ravan kendiydi. Yana qaraydığan bolsaq Yusufcan degen dostumuza, Ürümçide yomğur yığışına cepin taqazalıq bilen kütüp durdu. Mən yomğur yoksa, oram alattım, işləp ecep aduq yetti, deydi. Siz nemiş qıldığansız, yomğur bilen münasibetlik, bir xizmetini qıldıkən sizde yomğur yoksa damaldıgan bir xilə. Yana Trentian degen dostumuza, Oy, rahmet de rahmet. Hoş kavettiniz bu adamını. Şerali diyen dostumuzdan avazlı kucuri.
3: Hayasat çöpürdü sayaksın
0: sen. Yaxşı. Sıbazın
3: özümcü kırıkman kayınmış, dahiyen, münazımat zorunu içine kemeyle boğramda küştüken, tam ne geldi, ondan etrafıda. Muhammed tut kaldık.
0: Vaa. Buldu buldu. Dikkat kılıp miyinla cümü, dikkat kılıp miyinla, boğram küştükken emez mi? Dikkat kılıp miyinla.

0: Abdu degen akımız yoluf çori, birinci may yolları ravan ken deydu. Onun başka İsil degen dostumuz özünün kemiş programın anlavat kalıgını bildirip uçur kaldırıptu. Ahad Çamba degen dostumuzun ki avazlık uçurunu anlaylı. Yani kaysi yol bileklerden uçur verip miyam atı deken.
1: Çabırdıkla yolkar yolkar ya. Danhı görsen sayılık çıkart. Yeni mizik bəşin işgörüz bəşgördü. Yanavatı, yanavatı nişan hacını yoluf çıkart. Yeni maşo üçtaş. Mesela hangi zaman sevgililik yollar serketir alan, ben yollar alan.
0: Buldu, rahmet. Onun başka... buldu, uçurumuzu tapşırıp aldık kaplan. Şükran diyen dostumuzdan Yanavat yolu'yu koşu yolunu iştirav anki.

0: deydi. Şükran abay gipimni aldınız mı? Sizin ki man uçur bergen qitim sanınızı qarısam xeyli yaxşı berib siz uçurlarını. Onun üstüge kündümüş programı uçur berib gevatsız. Şunu man mukapatını alamsız ya? Aldıgan bolsanız, şu sim familiyanızı, telefon numaranızı bir yazıp yollu bitan. Bu xalçam diyen dostumuzdan Şibaca hu yolu koşu yolun işte abdumobilla köplikin alayda tosuluş yok deydu. Buldu rahmet bu xalçam. Sizin davamlı programımız ızıcıl uçur berip kevatkan anıqışlarımızdan birisi. Cahan Kezer diyen dostumuzdan avazlı uçuri.
1: Merkez şehir ürünçünün yolu sürema yeşeğinin aldı koşu yolun sıralan kena.
0: Buldu rahmet. Olmaz isimlik dostumuzdan avazlı uçuri.
1: Yaşın oydu ayı kızma. Yeni aldı da masalı kaşık ömetken aldı.
0: Şiyyuna aldı da maşinler pek çıkamaz kendileri. Konda o bir gün çıkamaz o kağındı. Cucan yolu mu koş yolun üstü rovan kendileri. Koş yukarı cevap kaytırın. Kaytırmayı uçurlu bir vatsız koy yolu uçurlu. Abdurim diyen dostumuzdan avazlı uçurlu.
2: Bağlı kodlu yolu kayırı. Nöngyen yolu. Kulak yolu kızdın. Kumpar yolu kar. Kumpar yolu. Nöngyen yolu kızdın. Karım azat yolu kızı karım bağdım yolları
0: bana. Buldu rahmet. Yana uçurlarını yanılıp karsam, Abdikerem hakkımızın ki yolu uçuru bayken. Garbi Şimal yolları, Kumul yolları da otomobiller sel köp deydu. Buldu rahmet. Onun başka eslemenin avazlı uçuru.
2: Hayda valınız İbrahim Kul Yaksın mı?
0: Yaksı yaksı.
2: Yolu çevireymişi, güldün gitmelerini çıkıp, Şisenke ülke yollar ravan kendi mi?
0: Buldu rahmet, rahmet de. Yana uçurlarını yanılay. Bu xalçam, şin yılı koş yolun işte şunda xravan kendiydi. Buldu, köptün köp rahmet. Dostlarımın şunda kızgınlık bilen devamlı programımız katnaşqa isle.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyasi Programisi. Programini alaydı qollagan talap qilgan orlar bolsa, egiz boşluqı sağlamlıqqa köngül bildigenlarning yaxşı tanlışı bolgan Ürüm Şehri Şinhua Janubi yoldaki şahsat egiz boşluqı ambulatoriyasi. Ala qilish telefon numari 0991-322-9898. Onundan başqa Ürümçi Sübi Soğut Sarayının 3-cü qavatiga jaylashgan Oscar Toy Suratçiligi alay talap qilgan. Şu münasebetle yuqorqi orlarga rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlarga.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertudu.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipak yoluda. Tianxia baxtısının uduluda. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuk kılındıgan kölem

0: Ondan sonra başlap gitelim oru Şengül Basya.
1: Başlap gitelim, başlap gitelim.
0: Hoş, Nurgun Ağalı kısırımız belki radyo çası olsun bir izleti tört toğırlap oldu işte.
1: Allah kaçan bir gün ettiğinden tadı toğırlak kanlı kuşlarımız mı buluşu mümkün ha?
0: Doğru, doğru. İşte baldur kaşkalla bosa aptomobilığı çıkıp radyonu bir izleti tört toğırlığan buluşu mümkün abi. Tesavvur kılıvatımız hem
1: de. Her kıl tesavvur kılıvatımız hem de. İşte kaytkan bir kıl kısım hanım kızla, ya ki aylık hanım kızla bosa keşke tamaklak tiyarlı kıvatı oldu. Hep mi uyluduk radyonu iç koygaş.
0: Şunlar.
1: Keşke hemen tatıp başıyor aşkana da ayakta mayak yugurup tamaklan iyi tıvatı oldu hep uyluduk.
0: Hem de aşı oylarımız çokum toğır çıkıdı. Nurgun Ağalı kuşlarımız türlük şekillerde programımızı anlaştı başlap getti. Ondan olsa kadirdik anlı kuşlu aşılarına oğuzluk bulsun, yollarına revan bulsun deydiğinde yakışı teleklerimiz bildiriş arkalık. Mündeyimiz samimi teleklerimiz muşinçilik bulsa, kagallanmışlık işçili bulsa, ben Riyas Eş dostumla Mevlut İbrahim.
1: Şunday kadirlik dostlarımda bir günlük hizmet ügün işinlerini ahırlaştırıp öyge kaydı sepırınlarda deyip uyluduk Nurgun dostlarını. Şu anda kızkarlık paranlarımız bilen silahı emra buluş için keşke yollarınızı biz emra programımızda başlap oturuptuk. Silahının bayan programımızda nait kızgınlık falan katnışıp hem de programımız katnışkan dinkin bir günlük argılığınla yokaydı deyip uylayımız.
0: Doğru.
1: Hem şunday buluşuk işinimiz. Doğru. Hem işinle işemizle katnışıp baksanla buldu programımızda.
0: Tamamen doğru.
1: Ben nereye seçiyorum Şengül Basit.
0: Şengül Basit. Ne yaptı bana anlamışsınız. Rüşengül bir gün japa çektiniz dedi. Niye mi japa çektiniz? Utra olup silah için mülazımat kısın. Japa olalım
1: kapı. Neresi? Nurgul'la dep koydu silahının hizmetinlerinin. Neri japalı? Utru külkü çakacak paranlaşıp utur silah. Neri japalık? Nim diyen köngüllük? Silahın iki tek olsan hizmet yok deyiştir var.
0: Aras. Toğru da oylamış. En japa keçler kimi o dike baktıramış. Taksiçila.
1: Taksiçila.
0: Hakikaten. Hani ki moyu tazlık işçileri. Hakikaten hadi japa çeke bak silah. Cuma. Japa çektinla deyiş doğru kese suyumluk taksiçilerimiz ne? Hakikaten japa çektinla deyimiz. Röşengül'ü bu gep artık getirdi.
1: Neher japa çekildi de be. Şunu ulan ma İlhamcan kana bile aldınız Mevlutka. Boldur kaşkantın beni.
0: Vay biz bilimiz, tasavvur kılımız karab.
1: Mevlutka tasavvur kılalaydı çünkü Mevlutka bunu göz aldı. Bir kızımla. Aşında kit kal de.
0: Kespi de biz kespi. Çünkü bizden benim aldığımda Nurgul'la kıç gitti özü içe. Çandırma. Ağlı iftiladın mı? Mali iftiladın. Şunun için bilip durmuz ama.
1: Mevlutkam o kaçıdı, uladın kaçıdı. Biz Mevlutkam'dan kaçımız diken de kaçına kıç yapılan mı? Ütkidiniz
0: ben. Ben bilime. Sen öber mi alın mı? Ben devamlı hizmet üstüne dedi. Sen öber mi alın mı? Psikik meslek sen öber mi alın mı? Sen öber
1: mi alın mı?
0: Sen öber mi alın mı? Eğer keyfiyatınız yakışılmışsa, keyfiyatınız tıraksızlık tıpkasa, mesela perzent terbiyesi de yolukkan meseleleriniz bulsa, mesela üyedikilerinizden künde işte bir işte işten kelgen de üyedin çıkan da çıkmakan da vuruş talaş tartışıla bakıp kalsa bana bizden sual mesela sorarsınız.
1: Doğru. Nurgun fensirleriniz var. Belki Mula Hanım'ın Nurgun sualları bu. Ben bazı suallara cevap tapamaya kalkan vaktinizden mi sorarsınız bunu da?
0: Çünkü

0: Kırk satraş mı özünün çetini yasayan maydamız mı? Şuna psikolojik meslekçiler adette özümü bir kıl meslek muhtaç yok kalıdı.
1: Mene biz ba... Mene biz ba evs mu amınam. Sana ota etir geplerimizle sizge işi.
0: Yerim ahlık, yerim ahsız meslek yerimiz mi?
1: Hazır kesbi dedin, kesbi emesle yaman bekerek kaşına geplerim kılalayınız bana. Kokmayımız yalı ki yalan ayak sudun kokmaptı depçü. Ben kokmayımız he?
0: Biz yalı ki...
1: Kokmaydan bu kep.
0: Bazı bir o aile maşin seydeydik Allah kokşap kalın bizde.
1: Kendin iç koyup bulmalı yiyin. Kendin iç koyup.
0: Ekti yedirimiz. Hoş, ondan sonra anlık usurumuzdan uçturulara karaylı bulan da.
1: Buldu şuna kılaylı, ondan olsa. Dostlarının uçurulara karsak, ben kaçkaya mekittim, biz muşunda yaktırıp anlavatımız. Çılanın yavuş yıkın ağaç anlavatımız deydi, cümle.
0: Muşunda o, yakış iş yoktu.
1: Doğru, çılanın yavuş yıkın iyi bitiş gerek ya.
0: Hoş ondan olsa anlık uçurularımız. Ne buldun la bu? Uçur bir anla uçur, ma bir çekitle uçurunu anla bakarsam çok müzikantlarımız kentme diye bana. Kullarınızda. Mevlut İbrahim.
1: Düşengül Bas.
0: Sılavcın Mülahzimette. Ben müzikini sırap kılıyat gibi kendimdi. Hoş.
2: Mevlut İbrahim.
0: Oh.
2: Kaydara kavalları yakışı mı? Kaçtadı yol kadere. Erkelli yolları erişkili yönüşte. Maşını çıkartmışım tosak emez. Boran çıkıtı da kaçtadı şoförlerimiz avaylıgan bolsak.
0: Makul makul rahmet rahmet.
1: Makul buldu rahmet sizge cümüm. Şuna kılıp kays yol bölekler ki itibatçılar dostlar yolların ahvalden bir uçur bir itinle yeni yeni uçurlar ne. Mehmetcan taksideydi ama üsümlükler baksından aldık yolla. Koy işlerini geldi ravanken leptoğu.
0: Buldu bu kalça.
1: Rahmet sizge. Yakşı mı o kanı ahvalınız?
0: Buldu rahmet.
1: Makul buldu rahmet sizge.
0: Mevlüt Akak'ın da havalınız yakışı mı radyonu anlayıp kendim yana onçılıp kaldı. Bayağı tek bızık diye. Bayağı tın Venton şu damlık yine onu görüp çıkan şundak təsirlendi. Rast yığıltıp etti. Havalınızı anlayıp keyfiyatım en cahaya uçuydu. Demesim acayip yakışı işlengen. Bir kino bir kitim görüp yakışınlar. Bir kitim olmaz. Neç kitimle görüp yakışınlar arzıydı. Cuma her kaysi çoğun kino kalladı koyulu batı da.
1: Allah'ın eli verip bunda bir görüp gelsenler bir aile kişileri çöz. Şuna yakışı olurdu ki.
0: Bugün hem de örümçede yağmur yağdı, katık yağmur yağdı, otural yağmur yağdı dedik. Ama anı kuşlarımız kokap büyük kırvaldı mı o kanda?
1: Şuna kadar bir ahval bayılıkı yağmur yağdı diyen ki işten boldur kaşkallan ba ilham candek çöz. Ama o bu la yana şu özün aşkarılma yatkallan ba. Yağmur yağdı ki elikin şu.
0: Yağdı ki. Örümçelerin üçkülük avarayı malumatı karsak kadirlik anı kuşlar. Bugün keçin hayatı kündüz geçe. Katık yağmur yıkıp kiyin kar yağmur özgürdü. Belki keçiçe. Yağmurun şarıldığı avazla anlaşımız mümkün. Şuna bek keş kanma gaysla. Hani kendi bek erle tanışılıp gitme gaysla. Onun kendi sel baldırak uyu kaytanlacı mı?
1: Doğru şunda kanlı kar yağmur desek kar aralaş yağmur emez kar yağmur ha kar yağmur. Ay
0: şar şar şar.
1: Çileşilen kuyugandek de koyumuz var mı? Şimdi aslında bir yığıp gitirdik ya bu yağmur.
0: Anda
1: yağmur. Yağmur yığıp kiyin aç kar yağmur üzgürep başında. Yağmur degen yığıp başında o gitirdikken. Şu an hemde yağmur yakandıkken ertinin temperatürsü azıraq tövelleydikken. Şu an hemde bugün keşişten çöp ançımınç ert kiyidigen bir çapalların lanayımın da bir et yakı kuysanlar bulamdık hani hemen.
0: Şu demesim 10'dan 14 kişi buladıkken. Hem de onun kendi mesela azırak yağmur yıkıp yine hava bulutlanırken, şu sebepten temperatura tek mi tövbeliydiken, 8'den 14 celsiye gradus kışa.
1: Doğru, ballanın kıyımlarını,
0: canların kıyımlarını. Şen kuşayı dayak koyunlar, değil mi? İşgilip onun kendi mesela 6'dan 17 kişi buluyken.
1: Bu şeptinin ahırı kışı da gidelim de bugün düşen buldu da, şeptinin 5 şeptinin ahırı kışı temperatura sel tövenin ak bulduğa ahval bakıya, değil mi?
0: Doğru.
1: Zeyne uçu uğrakarsak hem de Zulpiye mi ki, Zunun mi ki işgilip, ayrı durum yukarı süratik taş yol mu, ayrı sancı taraf karap mangan yolun işe. Sancı taraf karap mangan yolun iş yollar ravan da uçur bir yerip de ayrı durum tez süratlik yolu. Rahmet cuman.
0: Ya bu doyunumuz karsak Abdullah Kaşkaya'dan Aksu karap mangan yukarı süratik taş yol yollarına ait ravandaydı. Yeni bir anlık uçumuz ney? Arlık okuyamadım mey diken dostumuz. Mevlüt Kanın, ha Mevlüt Kanın ki ismi
1: nati,
0: yakımlık, hatin. Ben oğul tuğup kıyıp kalsam.
1: Navada?
0: Navada, şunda ismini koyayım ben. Oğlumuz sizi yokuşa şimdi ne ver buluşun evimizde kalayım ben de. Oğlunuz tuğulan kündüm başla. Çaş asır aşkı, bak ehmeyi diyor anca. Her kaysi cihetlerden bu ne ver buluşunu katli kalayım. Lekin o muhşeş olup ma baştırıpla. Ben de kokmaz beri bir köyümüz yerim
1: buldu. Ya hem de Nurgun Cahit'ten siz münevver boğandaki o çarşının yokluğu yipil kiti diken de.
0: Şu benim apam bu. Herkes minelik çiçi yok balam deyip çet kalkmaydı o yakin. Маңа бәкірек
1: ашынчып... Ешкімді чәтке қақмайды ғой, мәсілі, опыңыз болса, опыңыз...

0: Ошо эргиз чат какмайды. Үйдүкүлөр мо я башкалар эмнес шунда омураксызсың.
1: Я я эмди шунда болсо мен анынын көңлү ер ма анынын көңлү ерим болуп калмасын деймин да. Эде балдарлыкка эмне яры толук болгон жакшымыкин деп карайман да.
0: Я иш толук болсо болду го, теш толук болсо.
1: Анда майлы өзүңүз караң анда. Лекин
0: бул чырайлы кысым бул. Мавлут деген сыңарас аңлап бакмаган, онун үстүк асып чырайдыган шунда бир кыл.
1: Мен андан
0: чоң. Сен дикаткымыз Мавлуда бу кийти деген шунда чырайлы.
1: Мен андан чоң бир Мавлут ба.
0: Бама?
1: Ой, мешегиче. Кеден кичил эмес.
0: Ошунда үйдүкү апаң ош корбап дикен тукарган жерде.
1: Я, о чыгып якында пенсия чыкты, Мавлут камыла отурап кесек бир-бирсибиз карышы.
0: Жанагы Абдыкерем эпендим дейди, гарип айдама жужабан шисан жолдордо машалла көп деп учур берип турахмат сизге.
1: Ош, үзайырма, Мавлут ага ошенгил жакшымы? Гөвхөр зиминден дөңмөлү караманганы машинала жыкрак. Голжуда ямгыр ягдыган чырай дейди. Голжуда азыраак ямгыр ягды, температура 12-ден 21 Цельсия градусча. Рахмат.
0: Şunu olama üsümlükler baksın aldıdık yollamı şunda ravan dedi. Gulcudu tünü gün keşmi yamgur yığıp diken demek hem de bilmeyen azraq yamgur başı malçın canra yolları asa sen de gidek öyle yığılı kavarayı bak ya cuma.
1: Yamgur gulcu toktaydı ürümçe kilo vatı da hazır. Sen şahınızı yolladı maşın azraq çık dedi mekra cuma rahmet.
0: Aa kul buldu rahmet. Şimfu sizin uçurunuzdan tapşırıp aldık rahmet sizge cuma.
1: Eslime ürük ek yaptım
2: mı değil mi? Akırık diken bir şey çıkıp asıl ula.
1: Ya akırık çıkmadan da hazır. Жо.
2: Эрик бек чырайлыкка.
1: Абап да чырайлык.
0: Лекин бу чырайлыкка тами кандайды? Чокум ачыкчымы? Ачык ачык.
1: Ам болсулду.
0: Ачык.
1: Чырайлык бир адамдардын кылык кысат келди эмесби
0: шуну? Бирок куйсат деген беке. Şunu olay Mahmutcan deydi, siz pek yolda koşuyorsunuz işte yolda şunun da ravanken de uçurup yerip de rahmet sizge.
1: Buldu. Ya valla mavi doyunumuzda bir kriş solunu kösü kıyaslar. Hazır emmanla nurgularla makul şekilde. Oy ne bu kötü bu. Ma Cinru Cibocan diye yani basma körü batısıyla belki.
0: İşte kırmaydıken nurgular kriş tutmaydıken işte aşkan dikeli ha buldu deplam maşında kördüğün afal baki. Çokum işte ki besip kırınla.
1: Şunda.
0: Kırgendin ki hem de andan diyen zan kıl buludu, aç taraf as taraflarla gep sözden yazgıl buludu, güllen evet kıl buludu diyen dek cuma.
1: Toru sürütümüz biraz az top kıl batıdı. Ağzımdan özde ben. Öyle ki mandak pinginçü çıkmayı kalıcı bezde.
0: Doğru.
1: Bana Denji Cinru Cibocan diye yani bassanla. Onun kendine hakiki turda işçi kiralayızlar, değil mi? Denşin aşırı, denşi, denşin aşırı, denşi olup götürür hazır. İkran aşırı, ikran, ikran aşırı, ikran. Bir gün kokşar. Olam da.
0: Aşırı akıp körüp, ançı münçü bir geplerini yiyizip, paranlaşıp ultasanla mına ama tarafta karahatımız, uçurlağa karahatımız, doyundu uçurlağa karahatımız diken de.
1: Şenşidi körü batkan ağlı kuşlarımız bak ya.
0: Şenşidi.
1: Rahmet, rahmet.
0: Ey rahmet, işlerinle yakışı olsun.
1: Ya valla Duka Gonlu'nun gipini hazır kımalı beşin canın
0: onları bal. Kim o Duka Gonlu'nun gipini kokan? Kim o?
1: Acap aldırıp gettin la. Acap aldırıp gettin. Va kat az daha vatı tek üyeladı. Beşinci ayının akırdır. Mesela tiz boğan takdırdım beşinci ayının şikirmelerini közümse konmaydı. Şimdi ama.
0: Tiz boğan takdırdım o
1: zaman. Tiz boğan da. Ama bu mesela her zili beşinci ayının akırı.
0: Altıncı ayının başları bile ne içili vatı duğu.
1: Hey, bu neymiş gitmiş Rüşengül'de tepekir kınma işler desin.
0: Yeşim küçük olsun mu gerçi mi? Şunda işlerini yaşlı tepekir kılalayım hem.
1: Akıl yaşlamaz başta. Deydi ama.
0: Dep şunda digen. Nurun uçuşu rakasak yan yolları koyuşalım işte maşallah sel köplikin tosluş yok. Dep uçuru bir yerip tocuma. Rahmet sizge.
1: Karaga avu denci cinru cibocan kırınla dese mi adam sanını köpü yokkanı gördünüz mü?
0: Şu cıkla sırtı den marap. Vay aşkım da
1: o marap. Oo marap.
0: Şu çi kırınla kırsanla anandıkin toluk kırgen bulsla. Bunu sırtın numda kösanla o kırgen bulmayısla. İşte kırsanla anandıkin kim körü atıdı o kim nimi izi atıdı anda toluk bilgili bulu demez mi?
1: Samet canım ben Mevlüt İbrahim'in avaz anlığını uyuyet yıl bul dedi. Hele çoğun olup kapsız. Şunun
0: kırgan da. Mevlüt kamının avazını anlap çoğuğun ballağını aldı yazır ballı hop bul dedi.
1: Şunda almam da o kına hazır. Mesela ben 25 yıl bugün bulsun dedi.
0: Şuna 25 kır ballı
1: hop bul.
0: Nevrilik
1: Ne verdik o potu mende hemen.
0: Mahmutcan temkinden uçuyor karsak yukarı süratlik taş yolunun gumudun hutengi mangan bölgede boğran toktu diye şopur ustamla hatırca mansanla buldu diye cuma.
1: Turgun Rozi, ben bu programını bek yaktırıp anlayayım ha dedi. Rahmet hem köyü
0: kizemesine
1: hoş bulduk.
0: Ey kımı ömçitak donuldun Beycan yolu küçükçü maşallah bek köp deydi. Seherden uçuyor karsak Beycan yolu sucu ölü köyükün azıdı maşallah bize acık deydi. Rahmet sizge.
1: Ey kı yayı emez de ha bayam kı.
0: Yak emez. Yani bir ey kı ki.
1: Ayrıdırımda kıracık maşin yetişmedi deydi. Valla ayrıdırım kubaranla ayrıdırımda kıra yetişmepti. Kıra maşin yetişmepti kırala bek çık yakarıydı Allah.
0: Bu kino ne kino hanı da koyu atıdı Kayser'can. Hayatın köygül bulu diken de sonra
1: Kayser canının hiç ne bileyim haberi yok. Yüydün talağı çıkmaydı galiba.
0: Ya o Kayser can

0: Aşpaz.
1: Aşpaz mı?
0: Asu aşı hotanın kendinden çıkmaydı aşı.
1: Daha usta kurup.
0: Ya
1: bırakın ruhsat sonra berip körüp gül anı.
0: Tamam can o bir yolu Venka'nın aldığının Çanlıoğyan'ın aldığı kaya yolla şunda Ravanken koşuyorsun işte. Lekin Çanlıoğyan'ın aldığının Şiyu'nun aldığı karap mangada maşallah. Azıraq çek. Kızıl çırak sebeplikteydi uçar Toru taksi Niyaz efendim.
1: Maytak'ı körü vatım dedi. Maytak'ın be güzelleşip etken bu gide. Ötkenciliği 7. ayın ahir 8. ayının başları
0: bağlan Maytak'a. Bir bakan he Maytak'a doğru.
1: Bak beyze. Yeken de miyup indi ama de. Vay yok. Hazırçı yok. Helop ketti yok. Tolu cevap verip erip mi kaldık yok. Maşşıpın sulu şitin de köz anla buludu. Ya komisa doyunumuz arkalı köz anla buludu.
0: Şunu ona İlgar muallim ağla yitip tike hazır. Nemig aldırap, nemig aldırap gitip aradı bula. Olca kaytadan kışı olam da. İşkile bir kıl soğuk çümü. Çüşte yakkan yağmur hilal obdalla. Temperatörün çüşürü etti. Soğuk olam da. Hem de kaytadan kışı o kitem de olca da.
1: Köğünlüğünüzde yerim kımman örümçümü yitişi valı da mına. Olca da hazır 12'den 21 gitse. Hili yakşı temperatör. Ama örümçede bolsa 10'dan 14 kişi.
0: Doğru.
1: Manda bala avatıdı bala.
0: Ertegün yana azıraq çüşü mümkün cümü İlgar muallim ma yani, temperatura. 5. ay emas mı? 5. ayının 11 mi 40 çıkıp kesi.
1: Yani yakşı ya.
0: Andın şunu.
1: Ben radyo anlığı 10 yıl buldu yasın canı yakşı yoktu. Bir aşk yıl oldu Şadiye Hanım yok hep gitti. Dip, ya 10 yıl bulup Şadiye halık hakkında uçuruk ilk bombasınız. Kayda radyo anlığı atkan bakıyorsunuz yasın canı. Gümalanıp kaldı.
0: Gümalanıp.
1: Şadiye halık hakikaten kanda ufçırı bayadık beyaz. He? Kanda anlıgallık bu oyunculuk da radyo anlığa vatkın. Şadiye halık ne ketti? Muş ufçırık iyi olmağın ikin siz anlamaydıkken.
0: Estaydıl anlamaptı estaydıl. Anlamaptı estaydıl anlamaptı de.
1: Radyonu koyup koyup kolum koşunur ulan. Gıybet küçük ketki akışaydı akvalla karganda.
0: Ya radyonu koyup koyup telefonu oynayıp ketken bir akval var. Radyonu koyup koyup ufak bağın bir akval var.
1: Radyonu koyup koyup koşunlarına ilgi çık ketken akval var. Radyomu ayakta gacıldan mayı tükep ketken
0: akval var. Sizlerinkin koyup koydum da başkalarınkin koyup koygan akval var. Sizlerin nurgun türlük bir amılla.
1: Siz radyo anlığa kıyafet kırıp yapsız.
0: Hakiki radyo anlatkan anlıkçılarımız bacı mı?
1: Mana ma Rayhangül Hanım'la hakiki anlatıda er ayolla. Mevlüt İbrahim Rayhangül avazından anla hoş olduk. Biz mi Mevlüt İbrahim'den avazdan anlatkan 18 yıldan aşı dedi. Yo. Helit ko onu adam gayrını kaptı.
0: 18 yıl oğuzda bir nimem de demek ki. Şunu onlar korulu da hava tuttuk yollar revanken şu yağmur yağdığındaki ahval var. Hem de yolu çıktım da şu ay uçur yollaptı. Koruladı mı yağmur... Ba demep de likin yağmur ha?
1: Koruldu mu?
0: Ba deptim.
1: Koruldu yakay hava bulutluk bulup kin tutuludu deptim.
0: Tutuludu deptim.
1: Yağan mı gidek bir yada?
0: Şunu ola sünni yağmura yoldurum şunu da tosulup gitti yedigen uçur ne yok onu eve tuttu. Rahmetçi mi?
1: Adriyem.
2: Bunda
1: olsa kelerak kininle bunu bir yada demeye çokum kelin kininle.
0: Bizim
1: örümçedik anlıkçılığa. Asasen kilin giyiniyiz, küllük ili bileyiz, yağmur yığılgan caylarda abdomobilayda bütken de başkaları çacırtı atması hakkında ız çıltırdı. Nasihat kılıp atımız hem, tehkitle atımız değil mi?
0: Bugün mü şunu tehkitleyimiz hem de. Badam taksiyle uçuyor karsa yakan Seydadi Kızıl Sıraktan töğütün çestiyenin aldı karap meneşti yollar havanda uçur bir iptal rahmetsiz ge. Şunu da İlgar muallim oran 18 yıl mı diginizden kırgan çağdı sizden radyo anlavat kılı bir 28 yıl boğa akışmam da onda
1: emesli. Bağ bağlı tığılığa baktıdılı apsi küçüğü elip 40'ın ayında çıkırıp etken. Ellay İlgar ellay.
0: Radyo anlığın İlgar dep mi?
1: Kulukunu kırıp etkini Mevlüt Akan'ın avazı ellay dep manda oğa. Ama doyunumuzdaki Warling deyip aldık yayını gibi üzüklerine belgin koyan Warling deyken dostumuz. Rahmetsiz gacı mı?
0: Rahmet.
1: Güldeslerini beri batısla. Yeni bir kitim mavu doyunu körü batkan dostlar kolonlağı telefonlarını ilanla. Kolonlağı telefonlarını ilip. Ma aslında Tianji Çin Ru Çubocan deyken bir hat var. Tianji Çin Ru Çubocan. Bilsin ola.
0: Aş işik aşın eçipli kırkitala.
1: Kıranla.
0: Yokur yutanla kırgın.
1: Ruşen gelme dedi mağaramay deyip mi de. O mağaram köygenden hiçkanda faydası yok.
0: O köygende kummaysla hem o köygende bulmaydı mı da oyundu çoğu ondan o köysanla. Çokum işçi kırış gerek. Kırgendeyken köysanla andan aşı ondan buldum.
1: Burun bir ağınımız attı karam. Bir günü mağa köyüzlüğümde o cevaba çapılak köptü. Ya ne buldun? Sen do bir üyde varan çurun vuruş talaş tat çıkıp ya kim bilen kim vuruş otkandım do o deriz dermansın karsam gözüm zıhtı kıvete deydi de. Ya niye mi deyip hakkın vuruşunu görme deyip görüyse?
0: Neymiş ki mağrılaysa deyip.
1: Desem bu da dikkat kılmayma deyip. Dikkat kılay dedi. Кен,

0: gözüm tenip yaptı. Ve nem buldu. Sen kim zıhtı kıvet tikin dep, ma gözüm bulan karsam yeni bir gözüm kimi tikin dep.
1: Bu hakiki boğa iş.
0: Hakiki boğa iş. Şuna ola aşıbanla hazır iki göz işkiye karaydı şu.
1: Siz o hakiki boğa işini ve hakiki boğa ne sözü yedi sizle kendim o. Kişendim likim.
0: Ona aşkarılma işiz de. Şuna malıkı marlap gözenle, başkalı meyadı marlap kögendi kırk, işçi kırınla.
1: Kırılay kırılay. Kırmay o kanda o.
0: Bu mu saçı? Genci kırana köpeydi. Köpeydi mi kırana?
1: Arası saçında genci. Siz bilim hapsi saçı Nurgullah'ın sırtın körü dağın ne?
0: Bilim.
1: Çünkü
0: yaş yonay kansırı akli tepekiriniz iş var.
1: İşi batamdan okey indikini ayda ögün dikişten bildiğen bu kılam dike.
0: Haa bilis. Yani siz 10 yıl kaldı 10 yıl dikin. Haa mevlutkan baka bilmem dike Nurgullah'ın sırtın.
1: Haa mevlutkan bugün demaldi öyle çok umanda işlerini kapatıldı hep oturup bildiğen bu kesene.
0: Doğru.
1: Şunlar alımcama muhit tazlık maşını saydıydıgan alımcama daydı. Mana biz keçi hiç yığılıp kalan sulan bir taraf kıladıgan optimobilin remont kıvatımız keçi hiç işleyimiz. Bizim işleyimiz işleyimiz. Yağmur yağsı keçi hiç sulanı toşup ayak mayak aç kılıp sulanın yığılıp kılışı herkes yol koymayımız deyip şunlar daydı cuma. Tayarlık hizmetten işleyiydik de hazırdı.
0: Çapa çekidigan buldun la çapa çekidigan buldun la mısır cuma.
1: Arası çapa çekidigan buldun la.
0: Merdan Bay.
2: Ya ne anan yolu mevzut kapı tipik lan.
0: Hem de bunda kıskalı bir sekund verip nanın yolu da
1: sana... Bozgunlu deplam değer mi? Ha?
0: Bu emez.
1: Bu Ulcuğman'a yol deplam he? Bunda emez mi?
0: Ulcuğman'a yol deplam kımaydı o bu.
1: Bunda emez mi?
0: Valla bunu kiyen oylu şey çö. Kiyen oylu şey ama bunda
1: bu işlerle kalı katağız kendi değil mi Ayıltıkam'dan ha?
0: Benim dep katırım he. Şu. Bundan katılsam 3-4 tal çarşıda ayrılsam buldu şu. En yakısı aşın olsun saklap kalay.
1: Şunu olama Tahircan daydı 90 da ettiğinde boğran çıkan diye hazır tekim çıkıvatıdı. De bu ne diye hiç uzunuz depersanız bulmam dedi hemen de.
0: Örümcü taş kaylanma, Jodin pipa atıraplardın maşını. Selcik Moğlut İbrahim Röşengül'deydi rahmet.
1: Soğursanız Mevutkam'da manda çoğun çoğun, manda salmığı var, manda suallan soğuran. Çıkbaç resim evet, maya ne, o akandak, ma akandak, ma taş mı ya ki başka inek mi diyendek suallan soğursanız.
0: Manı çoğu, boz, hiç deme evetmeyin, ben nerede ki itibarımı elden ha buldu o.
1: Kim o da bu?
0: Lao Tongşu ama bir moğunç burun kıdanlık. Diktoriya saçlarımızdan kısımlarını evet tuttu, avazını anlap çoğun bakandık. Vay, minikini mi anlap kıyıl çoğun oldunuz. Aşlanın Katar'ı kıyıt koysanız bulurdu Lao Tongşu.
1: Welcome Nurgullah'ın çoğun kıp Katar'ı koşu etken.
0: Siz mi karan?
1: Ben aşında yaşık çoğun demekçi Lao Tongşu. Ben kılık eşkadem demekçi de.
0: 25 yılını aldırıp pensiyeye çıkmak ay 40 yaşla vaktinizdi şu. Minikini mi 20 yılı anlıgan siz?
1: Oyla pekne.
0: Zökre yana ağırıp kaldım ha dedi. Şunda Abdurrahman son kişi. Azra kılık seyirtimiz bızılıp ketken son kılarınız olsun yoklap koysanız olat.
1: Oğuzluğup kalat da ağırmaydı gamba bu dikanlıysa örülep kalat dedi ha?
0: Elik elvi dedi gamba arkalan onçu. Siz de cıkkın da sahtaları.
1: İşte bak yolda maşınlar cık lekin tosluşu yok ama boran çıkıvatı da uruk ademle en yaksı yan çukka taş kısturu bilinle.
0: Ya ya akmaydı gamba para onu.
1: Akmaydı gamba yapma.
0: Nan ko beylo yele beycav kayınzanın aldı koşulmuş ravan mevlüt akamının o meslek yorulan programımız back online tüm dedi. Şuna rahmet.
1: Rahmet rahmet cuma. Şuna ola eko yayı gəqib tüke mevlütka anlayı tüm.
0: Anlayla anlayla.
3: Şuranla şuranla da mevlüt meliyim.
0: Niye?
3: Darak yakşıma, Roşengül yakşıma.
1: Yakşıma kanı afalınız.
0: Hiç yakşıma.
1: Doktor maşında yakılam değil.
0: Yakşıma digenden ornığa. O hazır hazır kılık çıkırdan buldu doktorla. Kesel tapamı kağın sürü. Kilinli ula, çiştatımız bu edip.
1: Doktorla bana bir kıl ulak, yak kese, kilinli edip. İşinizin tatamdık edip.
0: Onun için doğru çınan. Babanın ki alıp iğiz başlayan bana türü sen şahınızda. O etrafı da bütün aşkalla bakaram. Kilinli mimarlı kilinli kilinli kilinli bana pişman tişkimat edip şiman da bana bana samsa samsa kilinli kilinli kilinli kilinli edip getiremez mi? Kumaduk edip. O kulukı kırkağın gibi doktorların ki. Hazır aşındak. Çiğiniz tat kızmak istiyorsanız karam. Bütün narkozanı kıp hemen kıp o kaldı ki. Acıda değdi. Hemiz doktorla beşiğiniz kıp çıkaram. Kumaduk. Pası tat yedir ki hazır mı?
1: Siz bunu mekli tepe kırkı taptınız ha? Eko yayının müşten hapka kalıgın iş kalıp.
0: Demek muhitinin tesiri kuşturgan çiçiler de bulan.
1: Çiçiler deyiz siz de. Doktorlar ya ki ma ilk çiş doktori çiş doktori şu an mevcut kamu nakıs kartı çişçila da
0: biz burun çişçila
1: diyen de çiş
0: burun kulaktı da çişçila da idran ko
1: aşna demte
0: şu an balde mesela hazır satraç İstanbul'da diyen güzellik salonu
1: Erler güzellik salonu. Ayollar güzellik salonu. Arlaş güzellik salonu deyip hazır açtık.
0: Orhan, satrasil deydiğinde mi ana?
1: Doğru. Seyponlu deydik.
0: Seyponlu deydik.
1: Hazır layiyeli gücü deydik.
0: Ha, kim?

0: Değil mi? Lahiyeli güç yedi.
1: Şunun şey derece üst dedi.
0: Rız. Grimçik deydi. Hazır degen obraz lahiyeli güç yedi. Bu yakışık oldu.
1: Hadi bura kısımlanma. Yaman çıraylık anlamdır minan.
0: Seypun degen.
1: Seypun, satraş. Çünkü bir kıl örmütümüz var bu kez. Ola bambağın bozu minan mı çeçin bir tutan bu lavuk yedi değil mi? Oy, çüşetti.
0: Satraşla bambağın bozu.
1: Satraşla bambağın bozu. Demek meşek çüşetti.
0: Uzun üstürüp.
1: Ama kağın üstü. Kıyıp kağın aşıcık üstetti demek ki.
0: Rasa uçağdı doğru.
1: Müzik anlam dak.
0: Müzik anlayla.
1: Hoş kaderdik anı uçuladı. Kıtanladı bol avatkını.
0: Keşlik yollarınızı bir semra programısı.
1: Mevlut İbrahim.
0: Rüşen Gülbaz.
1: Sizler için devamlık mülazimette. Qadirlik anlovchilar programmamizda Oqmarvayt 10 zavodini qo'llab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomli tirishayotgan Oqmarvayt zavodi aloqa talab qildi. Uylarimizda Oqmarvayt 10 yog guruch ochiq suvlar uzilmagan.
0: Uningdan boshqa programmamizda sog'lom g'izolanishni tavsiya qilayotgan Okeanos shirkati ham aloqa talab qilgan Okeanos shirkati.
1: Ammo mahsulotlarini akab yapiqinglar bahosi unchalik qimmat emas, shumi?
0: Ras.
1: Telefon nomeri 280 96 98. Hoş anlıyorsunuzdan muhtarlar acaba ne grup faaliyetlerimiz var diye tanıştırıyor teyla.
0: Makul.
1: Optimobil kulübü faaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığımız. Namı kulaktan kulak yetken. Pulunuzu ticaydıgan. İsil Abdul.
0: Molligren Abdullar.
1: Molligren Abdullar. Abdul almıştırmak istiyorsanız hiç ilgilenmeyin. Molligren Abdullar'ını koyun. Telefon numara 13 5 tane 9 75 75. Yani bana.
0: Bana.
1: Oy doktor yeniniz daha pahalı itimizde.
0: Ha.
1: Sizlerge alayda tavsiye kıldığınımız.
0: Ha.
1: Ettigenlik öyle okşaş.
0: Ha.
1: Sen şıkanza. Ettirgül restorani.
0: Bibina.
1: Abzal, bizaldın okşaş kırsanla, tötün çıkaya çıksanla. Közenlağı çılıkıdıgan. Alıp ikiz boşluğu ambalatörü iyisi. Telefon numara 13 3 9 204 843.
0: Doğru.
1: Yeni çoğu. Şincan'daki en isil temli izdeş pahaliyetimizde. Ettiken de uşurcalı deydiken de bu geplerine.
0: Ya okşaydıken de keşilene.
1: Yeah.
0: Ustaz oğan diken he, ustaz oğan diken. Bak ettim depesi al şuna olan ben ügün varmayayım ben mi?
1: Ben deyim ha o avazımın yakşı vakti de. Şincan'daki en isil temli izdeş pahaliyetimizde silahik tavsiye kılıklığımız. Daha ben Şimal Ölü, Rus'tan doktor hansına yeni de ki Sertem kırıran kalı göçü ögür kanısı.
0: Sual.
1: Ne? Cevap.
0: Sertem kırıran ögürlerin olmuş Ürümçe'de kançı oranı var?
1: İki.
0: Hata. Üç.
1: Üç.
0: Üç oranı varken cümle yeni bir oranı var. Şey, pat aradı. Resmen işi kırıştırıldı.
1: Vay o tığılmadan mı o zayga kozu kalkmayı kırar.
0: Vay tezken o anan kodu kısım şunda tezli iş kırıştırılıp buldu mu? Ay ama bak tez kırıştırılıp buldu mu?
1: Mubadım. Birini mi tekilinmeydi? Kırıştırılmayı mı kaladı?
0: Rapka dependim ettik aşında uçur beydi. Yeni bir uğrunumuz patladı püteyi davat edildi. Ne? Depe gendi cüm unutup kaldım.
1: Ben de olmam da ama ustan sazkımına siz mi?
0: Lekin nasıl uçurum bak?
1: Hazır çişki.
0: Şuna ola bu kalçamdan uçurum karı bitimiz mi?
1: Karam.
0: Xalq yolu ötüşümü görür ki Xuanxı yoldan Canov Bazatxı yolu qarab mağan yolun işte maşallah köp tosuluş bak karşı tarafta maşallah köp lekin alayda tosuluş yok. Dəb uçur bir yerib tocuma rəhmət sizge. Sertemden gipin qıp dursaq ma uçar tortak seni yaz efendim Sertem kır oranından aldı ki ola davamlı xravan. Çanlı yöndan aldı ki aşı keynin içip koyduğun şopırlarını turdu aşağıda. Bakın.
1: Vay desenler mi biz mi tolu deyip aktıramadık. Bıldık lanlar biz ne kakşatmanlar çoğu. Biz ne sözlet kızmanlar. Yani desek
0: yeni şu yeni şu. Çünkü kadın saçları kes yok ulan. Kilidike kitidike.
1: Şunun için eriz
0: kıpma. Ulan kitidike kilidike oladık aşında.
1: Selam abi biz ne tolu sözlütürgalı kıp koydun lan. En yakısı bal kıp kömezsi bitip bitenler. Aman küllerine burada onuşlayıp gidiyor. Şunu ama.
0: Şunu olan Cereyman'dan çoğundan bir işkin yiyen çağda onuşlayıp gitti de olan. Mehmet Can'dan uçağı bırakarsak Şibacak o yol koşuyorsun işte yollar avan dedi. Neyim buldu?
1: Baş, şimdi diken dostumuz Kur'an.
0: Ben.
1: Çoğun yiyen daha neyim Allah dedi. Oho. Hazır gıçı bizi köymeken bozunuz. İşki gözünüz ne işlettiniz ey?
0: Neyim işlağı işletti siz diken de. Biz özümüz ki bizim hemimiz körüp oldu da bunda oylap yüysek. Bu siz mi hazır hiç körüp bakmadım deyseniz. Bu biz kolgan nispetten bir.
1: Bu nimdeyimiz hem de.
0: Nimdeyimiz hem de.
1: Şimdi damlık körüp durunca köyçülükümüz var biz.
0: Ey bu kalmaz. Ay çoğuz körüp durup anlısınız başkaca.
1: Kolunuz ücret izbereyle kokatmayımız siz ne? Hele çırayımız mı?
0: Zeriktürmeyimiz tepe.
1: Çırayımız mı hele bu kalıdı köyçülükümüz var. Akıllı çekiyorum ama denzellerini kılıkçı mı?
0: Aşında kılın ondan
1: sonra. Karan ha şimdi köyente 14 manga çıktı hazır. Denji, Jibo, Denji.

0: Çi ruji bacanı bir sana valla.
1: Aç kırma geller kırıp göresle. Anladın mı? Diyensen kıpkı işin unutup kalmalı hazırma warning. Şunda amdan aşında. Doğuktum ay diyensen ki anlı kuşlarımızın kollarından pulla üzülmüşsün kollarınlardan aşında. Ka?
0: Ben gök kıyırman.
1: He kıyırman.
0: Her günümüz warning dek ölsün.
1: Rız warning dek muhabbetlik yaşan.
0: Şimdi aday şunu aldırma şimdi köprekteydi Abdu. Sucu yıldım aşında köpteydi tortakları olacağım.
1: Ağzınız zukamdaki anlatam da Mevlüt'ü edip aşına mı?
0: Aşında kaşında.
1: Aşına ki ne?
0: La o tomşuya Mevlüt Efendi ya sizden avazınız gen bir avaz.
1: He.
0: O ben mi jığına asam sizden avazınızı doğrap jığına içip koyettim cuma.
1: Hmm.
0: Hem de aşkarı liteydeydim ona yakışı. Hmm. Çünkü benim avazımda jığına asanız hılap kalmaydı o. Yıkımlık.
1: Ağlanıdı.
0: Jığalarınız yıkımlık buludu degendek yakışı.
1: Naite ünümlük buludu. Diyen gelperiniz kulu kıdı kalıdı degendek mi?
0: Bir kısım naçar şoparla bakken sile. Yeni kokşuduğun buldu der bizden. Başında kavaray naçar küllerde azırak arlık saklap manay degendek ili yan dep kep kıstırvaldıgan. Bir gep kegen dedi buldum de. Kanda kılımız.
1: Abubta bir gep kegen bulsa aş gep jütüytün abubta.
0: Gort.
1: Kırvet manay.
0: Tadı jütüytün kıran.
1: Rız.
0: O kosak köpüge ayını kötü de onu bilemez.
1: Kalirak, ya on bir taraf bula andı.
0: Kalirak buraya bakaktın onu on bir taraf buluş usuldur bop kala.
1: Geç tamam diye
0: bir taraf kılısına özünüz bir taraf kılasız. Eğer kosunuz köptür varsa kıran. Azırak cüsey yemezsiniz. Ya lobo saydın yemezsiniz.
1: Lobo yemez. Cüsey yemez. Tabi buldu ha. Ketken çaysın buldu. Şimdi Allah doğru taksi Ruzcan sucu yolda maşınlar köpteydi. Hazır Rahmetullah efendim çakmak Rahmetullah mı bir video evet.
0: Sertem kırıran kırıp.
1: Sertem kırıran kırıp balsık bir kaç nurumi yapırıp da yani onu olan koşup. Marojindin birini hep yiyipti. Andın tokonun paçkıdın birini hep yiyipti. Meydan içinin birini hep yiyipti. Şunu olan bu bala Nurumiyen içmeydi hazır marojini yigil durdu.
0: Tamam da hazır ki balla şu.
1: Hazır ki balla dadılar mı şuna bakın. Eğer apsoğan bulsa aval mı şuna pakis içe. İç bulsa anan iki masa oğuk nesini hep yiyirim sana. He?
0: Apsoz apamaydı yiyip.
1: Bu şuna iş güzetti. Bu şu dadılar aşkı kılıp yisil buludu cümü.
0: Şu ha. Şuna yakışı onu atıdı gana yigiz güzüp la. Cefanın elli cülanın aldı koşulun işte maşini bize köpteydi. Bize en ügünü var mı bu kalçam ninki. Alımca rahmet rahmet.
1: Biz o taraflar bizik deyimiz.
0: Bizik deyimiz lan.
1: Bizik deyimiz.
0: Bize degen gep nima? Ol dedik valla işiltik etmeydi.
1: Biz işiltmeydi biz. Kumuldu bekçi işiltimiz. Bizik yey, tamak yemsiz bizik yey de.
0: Bize edip. Ha bak da bize ne günü ağınız yakışı yoktu cuma.
1: Bahar yollarımı şimdi revanken hazırına özde. Özüm keserlikleri doktora kansını aldı maşallah köpken. Uçurum bağdı mı ya ki şamaldı bağmay atamdı da 218 şamallık boralık bir yerde turk aldınız mı nime?
0: Ya rahmet şimfu rahmet ya bro on programını anlaydım degendek fıçırlarını yollayan dostlarımız hem de anlatmayı lisek tek istedik köptün köp rahmet ha.
1: Köyde kuşurlarım lan
0: ne? Rahmet rahmet.
1: Mide on çüğü tarafta yağmur yağışkı başladı dedi Cuma Malik.
2: Uzunlu yol havris malı galibiyat yolu yukarı sıra taş oldun üçgen yolu işte yollar hava ne?
0: Şuna peyze zaman ha.
1: İlgar Malim'den avazı mı bu?
0: Ha.
2: Her yazıcılar olcunun yol havris, mağalı galibiyat yolu, yukarı sıratlı taş olduğun üçgen yolu işte yollar hava ne?
1: Şuna hüküm kılıç kabuldu ki avazınızda mı balan zirik durumu gidek, ders sözü gidek size?
0: Şuna.
1: Muallimden avaz mı kalı mühim he?
0: Vay o şunda olmam da.
1: Çıray şeklim mühim digen dek çoğu.
0: Muallimden avaz
1: gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın
0: gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın gın Ondan olsa bugünkü dersimizde başlaydı. Mevlüt, sen bir yoklama kılavetsen olaydı. Kopana Gülmire. Bana sualsız cevap verin ha. Dip közü cümbülüp sual sorup. Şimdi kalemden de. Oturun ha. Numaranız nöl. Ojo. Oj. Fla fla. Fla. Aylık yoklama. Yoğun yoklama deyip duruyordu. Mevlüt, kini sen de. Ben bana olsa pakı taş yapıyorum. Yoklama kıla. O hazır kıla kalıganık malı. O yani bir malımız o değil. Yamancallık malım dedi. Kerep diken can can can. Hemimiz o inkimiz yülep. Vay malım tenep çıkın lan. Ya ya ya yıktıp.
1: Yeriz.
0: Şu malımdan avaz bakmayın.
1: Avaz metot acayip mıyım. Eko yayı gel kıptan lan.
3: Şunu kırtıkma yüzünde. Rıntı derin oldu. Tavza kıraman ayılmış.
0: Sen kusak sen mevlüt mü alayım? Kuma doktayın kokşamdı ki köylü pütün ablikim.
3: Ama burnumu koymadan var sürümden baksa yani gene.
0: Vay vay vay vay vay vay. Benim inim bozsunuz. Kakşımay. Berin. Ben sizin bunda kakşaydan terbiye edildim mi?
1: Aşkına terbiye kalatamdım ben de.
0: sizga yana men qayta dars o'tsam bo'lgandek. Mana Ablaxat turdi.
3: Sizlar yaxshisizlar, men Maralishdan hozir bo'ron chiqishi boshlanib turdi.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Maralish bo'ron chiqishi boshlabdi. Mavuf cho'ronsal o'lchamiz qolib qoldi, to'g'ri tushunamizmi? Ha.
1: Xo'sh, Abdu Apandimning ovozini o'chirib olaylik.
3: Men shu aytgan shuni qolmas. Şu, çayışının çay, bomut ayet gelen oturup kalırdı.
1: Haa, bayık anlık uçumuzga deydi. Gep ne kütüydü, duyduğun azıraq çay içeceksin, çay içmişsiniz, geliniz durup kalırdı de bunda. Kızlık yakıgım gel. Haa, bayık gep küçü.
0: Kulcu taksi.
3: Nazif İbrahim, yakışı mı?
0: Ne?
3: Düşen gülüp durup, uzatınız mı? Ama biz o kadar da şurkaya mı? Uzatıraydım. Nenci iman kayınmıştım, maşin köpürek ya.
0: Haa, nöbetç muharının ısmını mı depireyim ha? Anladım ya, akıl soru versiniz, kıskırak olurdu.
1: Mən bu maşinin radiosunu tınşap meyvatı mən dəpman. Nurdun Yasin əpəndəmə uçur yollabdı rəqəs.
0: Nurdun maşinin radiosunu mu anlamadı, oyunumuzu mu kirəndi, oyunumuzu mu?
1: O şahuməyə əmdə bir riyasətçin cıxkə qıldıkən sən, qumda kə qıldıkən sən, digin ağız, nim digin ağız, nim digin ağız.
0: Bu balığı şu, kiçikini səl ilqi, yalqız qeyb çoğuğan balıq şöyde bu, işkim gək qıbəmə.
1: Kəmsiz ilqi. Gəptim bizlərdə ha, siz bir xil.
0: Şu, şunda.
1: Peki, radiyonu biz ispanlayısız.
0: Əbəbdü. Cim oturab anlayasız mı? Qumunda gəqinməcəm. Əmə, əl demirəm, oxuduqsunuz, avazınızı alab, külüb, qaqaqlab, onsuqı çıxıb gətməsində. Yaqa, anlayanmaydı hazır, şunu dəb, doğrab bərdim.
1: Şunağına, Abdu əpəndəm uçur yollabdı, bahar yollur qoşulun iş, şunu da rəvan kən, dəb.
0: Qəqinlə pütün abdikəm.
3: Qəqinlə
0: pütün abd
1: Qoxşablam, şuna mı?
0: Ruşan Gül, radiyodu. Bunda sözde bir gün bilirsin. Bütün okuşlar düşündüğün sözdeyimiz. Ağan kinişkimiz rüzgaya gidip deydim. Bir maktını aldığınızı iyiyle karmadım. Bu da
1: aşında meydan pırsat suğurlarını boş ütküzü etmek özünüzü toluq maktan.
0: Şu.
1: Çünkü sizin maktaydı Allah bulmadan dike özünüzü maktımışsanız kanda akılsız hem de. Aşında maktan, cuma. Şuna ola muallimlerinin gibi çıkıp kaldı. Bizden uyduğumu 5-6 muallimler var. Muallimler kıyırmaydıken, belki yaş çıraylık durduken. İlgar muallim mi, yaş okulçudak durdu. Şey ufu.
0: Rahmet.
1: İlgar muallim mi?
0: Ya yaş.
1: Peşkadan bu kılay dep kaldı hiç mi?
0: Özgü nispeten peşkadan bakındılar. Ya yeni okulçudak nispeten peşkadan. Özgü nispeten yaş mı alın bu?
1: Rast, lakin muallimlerinin rast kıyırmaydıkına onunla ben işini mi?
0: Şuna ama.
1: Muallimler rast kıyırmaydıkken
0: karar. Ya.
1: Özünüzün ama başlangıç tuluksuzdaki muallimlerinizde bir kürp yakın. Şup biti çırayı. Ben ütkende bir aşında heyran kaldım. Oo, roz kıyırmaydıkken abi, muallim kıyırmaydı. Neyim deptikin deptimen deper heyran kaldım ben.
0: Vay siz yaşlı olsanız, bizden başlangıç muallimlerimiz hazır resmi hasta yok çöp oldu.
1: Başına mı?
0: Parık bağ. Siz yani 10 yıl diken kürp yakın. Lekin kıyırmasını arzu kılımız. Lekin aşında tuygu verdik ya, tesir verdik ya.
1: Vallahi öyle. Yürgendik ya, yapış başından şuna olamdı deyip uyulatma üzemce.
0: Kıyır mısın deyip arzu kılımız. Ama vakit şuna kopkaladık ya. Burun abdumabılgı çıkıp da radyodun anlaytık avazanlarını. Hazırmanın ne emli ekvalanlarını körüp tırvatımız deydi.
1: Şuna ola Mahmutcan deydi, yinçuan yolu koşuyorsun işte yolla şunun aravan deyip. Şevme içkinlerini bize tirik durey deyip kalkantım şunu olan. Fakat tirik midan lazım deyip.
0: Şu sizin
1: gapirangizni tirik ketmizdan-a biz.
0: Jiqqa banglab ketmasa unda man naqsh qo'ymoqchi bo'layotgan tuman shovmay.

0: Ya kadirdik anlıkçıda bu yağmurunun şapsı bağ mı yok mu öğrenciler? Bağ. Bağ olsa kayısı caylarda ançamıncı sımsım yağmur yığı batıdı.
1: Yağmurunu aldıdık şap kandıgırak buludu.
0: Mesela şamallı açıkıdı. Garip kısaya dikey gelmez. Son konu dikey gelmez.
1: Asmanlı bulutla kaynaydı.
0: Bulutla kaynaydı. Kip. Şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar
1: şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar
0: şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar şar Biz mağul fıçırların tekimi köpeyteyli, sizler için mulazımat fıçırların tekimi köpeyteyli de oylağandık.
1: Şuna oylağan hem de mağul, tosulup gitken yollamı kalı köpken mağul, Doğan Arkhan'dan Şahı Conluğu tarafka şarık garip yolunuş tosulup gitipti. Beijing Conluğu'dan Çangçın Conluğu tarafka garip şarık yolunuş da tosulup gitipti. Çentancan yolu'dan Yaşan Conluğu tarafka şimal canıp yolunuş da tosuluş bakken. Çıda ben şimal yolu'dan Hıbi Donluğu tarafka şarık garip yolunuş da tosuluş bakken.

0: Bak yolda mao dongdalyan gharbi kochisi janub shimal yonishda toslush paken. Henan donglodan qarshi donglo tarafga janub shimal yonishda toslush paken. Henan donglodan chidaven shimal yoli gharb sharq yonishda toslush paken. Urumchi sanji yolidan Beijing Beilu tarafga gharb sharq yonishda mao yol bo'lakdi mo toslush paken. Demak endi hozir ma soat 19:40 40 minut o'tdi. İşten tushib mangdi turgun dostlar uyiga yo'llarda.
1: Demak yo'l uchtirilarining amlari o'shangil bayda yo'l uchtirilar tugidi programmamiz mishada oxirlashdi.
0: Ой, расында пішініп қалыдығанлар бар жоқ па? Қош дейсіз, қош дейдіға ұқсайды деп жүр.
1: Ауыны қозырымыз сізік бәмі демес бұл жерде. Амма шопырлар ямғыр яғыдан кейін кілеп бәк айдап атамды, мына машина неме деген қыстаң деді. Қаяда қысылып тұрдыңыз Азмат?
0: Шынолар, нарас тоғра.
1: Нелуферді ұқшыры?
2: Яқсымсыздар, ясатшылар.
1: Яқшы.
2: Қандай ахуалыңлар? Ұзын бұқты ауазыңнан
1: аңлымығы. Аңлымығы деген шында болды.
2: Көп қайтып, радиол аңлығы дәсін болмапты
1: мән. Ақыр айам аллығыны.
2: Шымасан елдерді емғұрла, сымсын, шылады да, рахмәт.
0: Ақыл болды, Нилуфер. Бәк сәрі шық шықты кен, Нилуфер.
1: Шында ақшы айды. Бүген балдыр кетшіпті дәймісі?
0: Емғұр яғыды деп, ә?
1: Көңілі пүтін абликем.
3: Bugün ne oldu? Yağmur abacın kişilerle saat birlerle mi gecim oda kadar yapsam? Ben için bak, hazır ben tüm gitsem cuma bak, yağmur reis kişilerle gelmez.
1: Makul buldu rahmet.
0: Şunu ne ma o şaşırmırdı sel tosluş pa. Şimdi kuay canı obi öyle 5. başlangıçtan aldı mı tosluş pa deydi. Cuma ama memtili yapendim de uçur ya.
1: Tayyir can deydimiş aksap iştahkan hizmet canım kösek oldu mümkün basa deydi. Kösetmeyimiz olanı. Biz gökşeş körep körep bak maşin maşincilik kendisler kadar kömeden bolu balı sileke tayyir can. En yakısı ulan aç kiiin aç. Gılpal öde gece köz etkizütümüz.
0: Ay yine köpürek talep kısağlar zaten bir köysek oldu deyip şuna ulan acı münçemdi.
1: O bir köyü dike eşkil çıkıdım kömeydik ya.
0: Ula halısa dinle
1: bunu aç. Ey cin rucu bacan dikeni bir spiralla sileke. Ma nesbiri.
0: Godun nereden dikeni?
1: Godun birime. Yürek şekilli godun. Jinro jubojan degani besib kirgandiki, har qanday qonuqchi meni na tutib olsanglar yonchig'imni axtara olmasin sizlarga bermachimi?
0: Rasmi?
1: Berma ras.
0: Qizingizniki na yonchig'ini sevib ancha muncha yeysiz ekan
1: sizmi? Ha, bo'lmasa qizim jiq yeb oldi ekan.
0: Ha, bo'pti.
1: Ancha muncha yonchiq sevib olmasa.
0: Ha, gap tugitib etmasak, ba'zi shunday qilaman men bu shu. Jinlar deb aytgan chaqda yo'g'on yo'g'on ishlab yeb olaman.
1: Uyning ichi axlat uning ustiga. Ko'rildi bugun bir kun havo tutuq dedi. Rahmat.
0: Rahmat sizga. Ayko yayının yana avazı kuşur bak.
4: Avaz sen bulutlu. Mekin meylis uçak artık hava içilip tutudu. Ma ciyinlu sen tosakayma şinkulu karamağla yiyinmiş.
0: Makul buldu rahmet. Et yamur balikin.
5: Bir izi ettik tırıp mevlütü karışın bu kadar havalanı yakışın keşikini hayırlı olsun. Her zey olsun buldun güzel olsun. Yol ısır bir yüte Şincan'da aşın şunluydu ha. Yolla koşun sazı sıravan gene.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat sizga ajma.
1: Zulfiqor aka, ayda yaxshimisizlar? Davam Flivanning oldida aptimi bullar kelib ozroq to'silib qoldi degan fikrni yollabdi. Rahmat.
0: Ma'qul bo'ldi.
1: Qadrli qonuqchilar, hozir 19:42 minut o'tdik. Yo'llaringiz biz amra programmamizni sog'lom g'izolanishni va sog'lom oziqlanishni tavsiya qilayotgan ham, mashinaning munosabatlik mahsulotlarini ishlab chiqargan Okeanos shirkati aloqa talab qilgan telefon nomerini esingizda ochib tutinglar. Çünkü mağı yemeklik münasebetlik, ozukluk münasebetlik maksatlar mısın bu? Bazı azarak, bazı azam boğaktırak, gıtan süpetlik. Hemimiz ilip istimal kılalayımız. Telefon numarı 280-96-98 Marksi Okyanus.
0: Doğru. Onun başka programımız yana Akmer Vahit Unzaot'un kollab kilo atkan istimalçılar minnettarlık bildiriş. Ve istimalçılarının sağlamlık için devamlık tırışı atkan Akmer Vahit Unzaot'i alayı da talep kılgan. Akmer Vahit Unlurba, Akmer Vahit'un gürüşlürba, yağlırba, açık sulurba, mayılırba. Qonaq unları ba, dostlar üçün məşu bütün işləb çıxırıb bazarğa salınğan. Sətiləb istimal qısanlar boludu dostlar, cümə?
1: Ağ mərvayit məhsulatları.
0: Ağ mərvayit.

0: Hoş geldiniz. Kanlı koçuda yollarımız bizden mi? Programımızda bizden pahalı yatırımızda mı kullanan uğurla bak.
1: Doğru doğru.
0: Abdülmobil klubu pahalı yatırımızdan namı kulaktan kulak yetken.
1: Mulli girin
0: Abdül. Kulunuzda ticaydı kan.
1: Mulli girin
0: Abdül. İsil Abdül.
1: Mulli girin Abdül.
0: Ben sizin keşke cıkırak açık meşgulendirmişsem bomba. Boşur
1: canlı çarabı. Mulli girin
0: gengi yapını diyeyim. Boşur canlı çimakırıp kaldı. Mulli.

0: İgrin Abdul'dur ya hakikaten. Bir koyuşka erziydiğen Esil Abdul'cum. Ağını kusursa telefon numara kanca?
1: Telefon numara 13-59-75-75.
0: Yani çok. Yani çok.
1: Onundan başka bir şey en Esil temin izleş faaliyetimiz gibi mi? Hmm. Her tem kuru öğrenin Uygurlara katlaştı. Nurgun caylada uğruları baki ettiğen depegen şu. Ağat üçte artık kaç kadem işki uğrunu baki. Kuruladı mı baki Nurgun caylada hem de şu. Sıytış uğrunu baki her tem kuru öğrenin Uygurlara ninki. Bir kırıp istemal kupiyakınla.
0: Onundan başka onu kuşlasam avu. Saltırıp. Doktor, yeniğinizde faaliyetimizde sizlere tavsiye kıldığımız Sanışkanza Ettiri Gül Restoranı meyli azal olsun, meyli bizal olsun. Şikil zaten şimdi alıp çıkıp töğütün çıkaya çıksanla alıp ikiz başlayan balatörü isim. Manık münasebetlik. İşler olsa bas, tügeydi.
1: Nurası.
0: Hani kendi pulunu ting de kılısla çıkaya sana buldu. Alıp ikiz başlayan balatörü isim. Telefon numarı 13-3-9-204-843
1: 843
0: Siz okyanusun önce astus kabiliyetini östürdüğün Kiyo 10 dediğini yapmayasınız oldu gece mi
1: arışan? Kiyo 10 yürek anlamasına astus normal.
0: Yürekiniz yakışı o kağıtıra astusunuz yakışı oldu. Hoş, ondan sonra dostlarımızın uçur olarak kaydayın.
1: Abi Gadi Can'dan uçur akarsak mı şu yerlerden deydim de. Daba zakarap mangan yönlüşten maşallah bekçek tosulup gitti. Dep kayalardın kintanım de. Yerlerden de depsiz cümü. Şunu lan davendi ki fuli mende aldı daptı mı bulla köptü gel uçurun azırak tosluş bağdı gel uçurun zulpkar evet de rahmet sizge zulpkar korladı bir gün hava bir gün tutuk hava tutuk buldu ki de bir şey olmayı şuna uçur yollaptı.
0: Mavu tor sürüti tazı yakşamaz üzülüp üzülüp çıkıp atamda odaydık yine biz kolumuzun da pulanıştık köstü koyduk ama mazar bir on şap baksın cümle anı hoşla. Beycan yıldım bek tostu şıbakken Musa Canan bek avuç oraya.
1: Zimet Can deydi o küçük maşında benip koç abdobasından kaynadım benip kızıl tarakını köyümeyi üstüp gitip kalsa gep gelemdi. Kilodu.
0: Kilodu.
1: Gep gelmemdi ki. Kilodu. Azmet
0: çoğuva. Kastellik var deyip karayımız manında.
1: Azmet tek iş kanmap sizde.
0: Mesela yol katnaş bir heterli kanunun alakadar maddeleri nemi değilken çokum belgelik abdomobil ağırlığını saklandaydı. O mu abdobos o. Şunun için siz aşu katnaş belge çırıkını köyde ağırlık kaldırırsanız gerek. Meyli onun ağırlığı bir sıkıştırıp olalım da o özünün işi. Demek yıkın mangan dikeyen.
1: Çapılış mangan gepte.
0: Demek altı numara tatılıp gidiyor. Eğer kızıl çırıkını köyde dikeyseniz altı numara tatılıdı. Çıkgüzüyen cerimanı koyduk.
1: Mahmut Can'a uçuyor akarsak sucu çarkı koçisi belki tosulup gitti. Beijing yolu mu belki tosulup gitti deydi Musa Can. Mahmutcan rahmetler geldi mi?
0: Hanzor Han, Ürümçü'nün körlüğü yeni yol bilen et mansak uçuk mu de bozdurçu. Biz geçken de uçur kemedi bu doğrusu da.
1: Et dedi kem de over ayının ahvalı karayınız da uyuyage. Şuna mı?
0: Et diken orunuzdan turup bir deyirizin hiçbir karı yutu ya. Hani kem bir yüzeyeti tördüğünü hiçbir soru yutan bu meseleni bulam da. Yakşı mı deme de oyunumuzu gıdızla uçur yolla atkan dostlar. Yakşı yakşı.
1: Yakşı yakşı. Umdan mı?
0: Çırayımız kiseldek emestu he. Yakışık o.
1: Şunda amda kaç kaç çayda köz közünün orunda şunda amdan tutmayımız mı?
0: Hem de yeni bir kıytım tavsiye kılıyız eyle mi? O kolonlağı telefonunu ilip Allah. Çin ru çubu ocağın diken bir kat çıkı demeyek ha. Bizden hazır mı? İşçi kırgılık alette. Bizden beyvas köz üyümüzdeki çıraklarını mı körü aldığında demeyek ya da Çin ru çubu ocağın diken ya ba. Denci Çin ru çubu ocağın. Bir besip kırp yakınlar yani kançılık adam sırtı körü batıdı bir körü bakaylı. Çıma?
1: Şunu ulan hazır mı? Ha, sen şans da ötkü uçuda şimdi ötüp gitti mi? Cep öbür iş buldu. Konda kılama, hem de konda kılama.
0: Konda kılattınız eğer tatılgamız tatılsız beşiniz kegeni görürsünüz amal yok. Siz bunu hem kınmay, uykunuzdan kaçırmay anayaksı. Salametliğiniz gibi yerip takaştırmay bunu. Hatırcam tamığınızı yap, hatırcam falan. Evet, kese şu 600 köyle, 6 numaralı 200 köy kilodu.
1: Uçur kilodu, 24 saatten içeri uçur kilodu karan, uçur tapşırı verirseniz
0: Kemme kıp kalsa bunun da gidiyor katkısınız bu olada.
1: Şuna ola 2-618 neydi kaçka medeniyet yolu yollar havalı iki medeniyet yoldan mınşın kocuğu buruluştaki yerde tosluşpa maşınımı toksikletin piyadılayım tanışı yerden ötüp aşağıda bekerek dikkat kısanla oladı kendiydi cuma. Abdu efendim Longtran kocuğu konuşuyordu işte maşallah bize köp deydi o kadak.
0: Ya mama Xiaomi'nin radyosu değil mi? Ecep çıraylık ki.
1: Manon da olayma deydi o.
0: Ecep çıraylık ki bu radyosu değil mi? Manon da olayma sana avaz olan deydi kuran. Jingşanlarım bak ya.
1: Hey bu radyo ne siz köyü nereden aldınız? Şuna çıraylık radyo kem bu cuma?
0: Köyü gidekli radyo kem rahmet. Bay Raziye deydi o tse hıy

0: 9 koy 9 mı o bilet?
1: Aşını.
0: 9 koy 9 mı?
1: Hem de
0: Sınama.
1: tört yaş kırken bolsa bir de 20'den içip gitme deyip alana sayakçan.
0: Onun
1: Lekin
0: üstüne
1: düşündüm mü? Ep koyana ya buldu.
0: Balanız balısını boynuk mendir aldı kaç çıkıda orındık yetişme ay.
1: Rıhıs Nurgun.
0: Falan adı bir top için balanız uçur tırtma yan ayakse 9 koy 9 mı deyip balanız mı ayrım borunduk da otasyon.
1: Dadıla omrak gilsiler balırınlar mürenler gibi şınlar gibi ingiz oladığın garız.
0: Onun üstüne avu meydanda adam cek. Onda bakandı ki benim için ilan balam da. Koç abdubusdan arkası tursa 3 maşını arılık koymuşsa köygülü bulmaydı ki yani kızıl çırakını ben küzettim bak falan deyip. Küsetsiniz mi ışıkla kanda koyam siz koymam siz özünüzden işe rahmetullah. Bu ne siz biz gidip aktırıp bulamaysınız. Kadına saksırımızı deyip aktırıp bulamaysınız. Şahsen ben mi aşındak? Koç abdubusdan kendi okuyu kızam hayli arılık koyup çırakını kör yaptırma karan. Onu andakken mandakken demey kıl digenli kılayla kanunun kandak. Küzettim edim. Sizin ki muşu gibiniz asasen biz muşundak ki rahmetullah körenmep de bunu özgertip bir alamda.
1: Ya rahmetullah emez ötketkini. Rahmetullah bir kanıtı lağla oldu. Mana, azmet mana, ötketkini.
0: Azmet ötep ketkini de mavu yüzü bana tip atanım rahmetullah.
1: Haa bağın tipip o köygül olmayı diken ütketkiz buludu demek çıkan da
0: bir bağın ağlarını tipip özününki doğru kılı bağısı bak. Ben verip diken bile akmaydı o yalkın sakçıcı desek bak. Ha tortaksesi neydisin rahmetullah.
1: Çünkü sakçılar aşında diken katman sakçılar aşında diken. Bu mesele belki çok soğurdun lan o katman sakçılar kereken çağdı mı? Onun ki çoku mezanla ağırlık saklap almışsanla bulmaydı diken onu.
0: E rahmetullah siz mi katman sakçı okmasanız aşı kanunu banasını çöndürsez. He. He mavu. Nan mandak kendip onu tuz çıkırgızmaydı onu. Şimdi balı beka demek ki özünün leoliyağını ısırap nemiş kuşur yollaydı kan demiş.
1: Kılalı gülü.
0: Bulak başı koçalırdı maşallah köprekteydi rahmet.
1: Abdu efendim rahmet. Hınalı koşulun işte maşallah köp diye uçuran etor taksi Rozcan. Evet. Cuma sizlerden ehval sorsak, nimdep sorsak doğru olur deyip.
0: Ehval sormayla. 174 yolu uçur edem. Bak ehval sorunuz kesme kırsanız bulurum ha doyunumuz kırıp. Ha.
1: Belki, ben uç sorana ehval
0: uçur. Belki yakışken siz avazınızı ansam desiniz buldu ya ayka.
1: Köygenle kırıp sizler deyip.
0: Avazınızı ansam yakışken siz yolu uçur edem. Nekli yapmam siz. Her birinle yakışmasanla yakışı, yakışmasanla yakışı deyip toştur etmemdik bu radyonun içinde ama.
1: İstifak yolu sayıldan da bazı ağaçı bu ağırlıktı maşallah koğuşun işte rava meyvatı doğdu ya uçuruna şükür abi edip rahmet
0: sizler. Necep ne? Dadısı ma dehşet çoğunsu aldım beri sorabdı. Kaçallıklı saat necce ulan top musabıkısı bak ya. Ne inik anlamak tükeme edip. 5. ayının 16. günü.
1: Başlandı da hem de.
0: Şincan derecinin taşkırı futbol musabıkası başlanıdı. Bu bir kıtımlık bir meydan musabıkı emez. Ve Cenob rayon, Şimal rayon deyip işgiyi bölündü. 14 komanda katmışıdı. 8. ayı devamlışıdı bu futbol musabıkası. Hem de 5. ayının 16. günü tüncü meydan başlanış mürasımdaki musabıkı. Cenob rayon musabıkası. Sancıdaki musabıkı da bölündü karan. Hem de Ürümçi Olimpik Tentirbiye Merkezi'de ütküzüldü bu müsabıkanın başlanış mürasımındaki müsabıkı hem başlanış mürasımı. Şiutun əpçisi de bir əpçi var. Şunun kırıp bilet alırsınız. 9 koy 9 mu? Eğer ala alırsınız. Hem de bu özünüz orun tallayamaysınız. Neymiş kediye baktığında aldı orun, keyni orun, en yukarıdaki orun mu? Hemiz okşaş 9 koy 9 mu? Şu yerde çekti atışı arkalayak. Kaysa orun çıksa şu orunda oturursunuz deyince. Oy Necat efendim bu sözü sen bana programla vakti bektaş getirdi. Biz ona tenterbiye ve sağlamlık programımızdı ki mezmullarımızı hazırak.
1: Lekin hılı siz sorgan suallara yeterlik cevap oldu deyip oylayınız Necat efendim. Ha? Çarkaylama tek şürüş bonkütü çüşüş yığız bekti oslup getti deydi bu kalçam.
0: Doğru.
1: Şunu oğlan deydi ama o bulaşım efendim. Ey abdubusunun keyni de kızıl çırak manga vaktanlar da kızıl çırakını köremişsenler. Yan tarafki piyadelerin çırkı kara piyadelerin çırkı kanda bulsa. Piyadelerin çırkı kızıl bulsa üstsenler buldu. Eğer piyadelerin yeşilliği özgürgen de kızıl çırak da ötüp ketken bu kalısıyla şunu dikkat bilen sergek bilen eğdisenler. Onun her kıl amal tipildi o ne.
0: Baldı abi talaşlar çıkınmayla o bahan tapmanla balı. Şarkı aylanma tekşiriş pünkide çişi kızı katık tosilip ketti deydi bu kalıcam. Cuma rahmet.
1: Şuna ola yağmur yağmen de bacab yığıp olan mı de telefon kıp koysanla tezrak yaksı
0: tutken mevkada deyip koyulsun. Fulalarına bir vaktinde yağmurunun avazını oğunu gitsiz. Abi deriyseniz o çıkıyor fulana. Şu vaktinde özlüğünüzün titrep olsun oğunu gitsiz. Toplapsan ha.
1: Halak yoldan düşüp say yolu bilen konu huanlığını aldığı kaya hiç asla ki itibarımız yolla bek bir sıktı yani uçurun tursun Mehmet efendim. Evet bu. Rahmet cümü. Yeken sübi sabah soğudu sarayını aldı maşallah ki piyadeler mi köpken deydi badam taksiye rahmet.
0: Ekber canı hoşçakalın.
2: 4 yolu çöre ma Sıramıra yoldan 6 yılı ben Musa Can Karakman'a yönelik. Maşini sadece kırken iğir tut.

0: kafaları yok.
1: Bolda rahmat. Rahmetullah çendirdiniz. Çendirseniz anlamayma gibi ağzıma da koy.
2: Maşina arnak koymuşsa köyünü konmaydı diken gel.
1: Bayağı bir akmaydı hangi yapı. El an anlayılın da az.
3: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıkların işlenen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuku erişken orman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet oluklaydısınız, orman kuvvet halkını işçen. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet halkını. Patiyet numarı ZL 2021-11-3047-6.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın, öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmaqana güllükke texim uçum, yataq öyü texim uçum, təpsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Çirkti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Navay usta, nallarınız acep sınıya pişip de.
5: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
5: Ha?
3: Memo bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdın malay?
5: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
6: Kilinli mimarlı kilinli, anlamadım demenle, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İhbar, Oğlağ, Kavaphanesi, Ürümçü şehri, Karlıgaçlık yolu geçildi.
7: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıgaçlık yolu 207. numar.
8: Abdumobil aydıgende, heyka işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürdügen, bu alana koşulgan. Heyka işçimdikini içsiniz. 6 saat içe rohimiz urgup durdu. Heyka içimliği, içimliği.
9: Anla vatınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Şunda kadar dedik anlıkçılar yollarınızı biz hemra programımızı Akmar Vahit Unzavut'un kollab kedi vatkan istimaslak minnettarlık bildiriş ve istimaslanan sağlamlık için devamlık tırış vatkan Akmar Vahit Unzavut'u.
10: Onundan başqa sağlam qızalınışına təvsiyə qılıbatqan Okeanos şirkəti alayıdı tələb qılğan.
1: Yoxur qorulaq kapitan kəb rəhmət etdiniz. Onu olsunsa sağım kapitan kəb rəhmət. Ba məkitdə qatdıq baran çıxıb getdi deydi məkitdəki balla faydalanıb qılanlar cuma. Nurtay.
2: Riyasətçinə qonunla yaxşıma qolsuzda yoxuşur ya. Nəhayət yollar rəvançı.
1: Maqul yaxşıbdı.
10: Maqul Alimjandan uçora qarsaq nə qodunlu Sərtəm Ügürxansın yendik qızıl çıraqda qızıl çıraqdan bösüb ötən piyadlar nə amda tərtib savatqan aqval ba qatnay saxçılar şunu amdan bubdu da piyadlı xoşa piyadlar tərtib savatdı da.
1: Oldu. Qaysı günü mü köydük piyadlar tərtib savatqan.
10: Aşu sən çıxanızı ayaz.
1: Allah bazarının
10: oldu da. Yeni da.
1: Qızıl çıraqdan bösüb ötənlər uzun birdik piyadlar.
10: Alın birdik. Boynuğu yuyğu ağdakla maşınadan
1: birdik. Səlalıqı. Ya biriniz mızlap qası oraylan deyip de boyalları oru bak dek. Gördü kıyalık uzun talonlarını.
10: Aşağıda bu kadar tercih edildik yani.
1: Acayip yakışık.
10: Hopa ve hazırı teka. Çırak bilen pekat kar yok uydu demez mi aşağıda?
1: Ve hoşup gittik ama o günü. Külü başkala cerimaniyiz bizden külü telik kıp. Telik kalıp.
10: Şu lan Gonçanlı etrafı yollar revanken cuma deyip ben evka yayı işinde deydi. Şu upur dostlarım şundan kül git parada hazır aş. Piyadılığa gidigen açık gelip durgan vakit için.
1: Aa düştü Şamal çıkıvatı da ürük or üzümülen töküvatı demiş çakırık ettim. Derhal onda hazırlık dastıkallarınla aç gelip.
10: He yığmasın mı?
1: Derhal yığıl onunla mayra uz. Lan ziyan içini maçla derhal.
10: Yığı ilip andan ürükle suyu aşk olsun sep içip yiğitin lan hani ürük murabas kıp olsun.
3: Örümçe Tianshan rayından yakşı öy seti valaydısınız. Cimey Tianshan Ətirgüllügin tallan. Cimey Tianshan Ətirgüllügi saitinizde doğrulu verişinizde əsker tutu.
11: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy seti valaydısınız. Cimey Tianshan Ətirgüllügini tallan. İştipak yolu da. Tianshan bağıtısının udulu da. 98 kvadrat metrden 228 kvadrat metr gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metr. Turalgu şaraitiniz yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
9: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 20.
1: Tamaq etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tianshan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibidiki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazarı, top setiş bazarı, parti setiş dükkanları da setiladı. Tor söğretimizden tekimi tez buluşun sınav bakınız var mı? Ondan da 5G eyni işletip ekin. Çürü söğreti tez. Bivas körsüçte oyun oynayışta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüldü.
0: Şinjan Telegrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıydı ve derecesi aşırılgan has boğduşunu aşıqısınız, 4 yıl hukuk mənfəttin bəhrin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjan Telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
2: Köşme xəbərlişinin kən bəlvağlıq toru yaxşı, öyünüzgə 1000 MB'lik kən bəlvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzdən hər qandaq yerdə signal toluq, köp üskünlü tən olusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Simni körünmeydigan qilib tartib berdi. O'rnatish, remote qildirishdan g'am qilmaysiz. Yaxshi tur, yaxshi sifat, cho'ng tur, cho'ng e'tibor. Tafsilotini 10086 ga telefon qilib surishtiring.
3: Anglavatqiningizlar, yo'llaringizni biz hamro programmamiz.
4: Şunda kaderdeki anlıkçılar yollarınızda biz emra programımızda devamlaştırırız. Kaysi yol bilekleri ki itibatçılar yollarını ki umumi akvalı kaldırak bulavatı da anlıkçılar da. Umumluktur da programımız katlaşıp yol uçturulur bege izle. Beşanlığı yağmur çüş alametleri körlü vatamdı ya ki onda kamas mı gini. Avaraydı ki özgürüşlerden biz mi ama oyunun içi diyet güzeli. Sizler oyunun sırtı da durup ama o bivasan oyumuzun sırtı da oğandıkın. Emeli uçurulan işler be geçler bulam da.
0: Şuna yakılanla anlıkçılar arkadaşın şüp öyle yakılıp kaldınlar mı? Ama da öyküler dediğinler mi? Öykü kivilip bunu da bir radyon tübütü itip ma programın tübütü itip andın kırıp gitaydı. Bunda anlavatkan dostlar mı bağ mı?
4: Doğru.
0: Aileler de anlavatkan bozsanlar tamaklarınla pişip keşik tamakla. Da bu kadar akvalla bağ mı? Kani programımız katmaysanlar buldu.
4: Bizden ve işin salonumuz XG1074 FM. Ama onu onu başka. Ha, doyunumuz ki dostlar. Tenci, Cinru, Çubocan diye yani besik kişi kırınla.
0: Kırıp kırayla, kırıp
4: kırayla. Bulunla, bulunla. Köprek kırınla, köprek kırınla.
0: Tencin Beylo yollar evan diye uçuran et uğur taksi, Ruzcan ve tutucu mu?
4: Alıp bir kız boşluğun bile turist ki, ey kı yayayım o bana.
5: Yolların evvel kumbara kutluya, mevlut malum, gançan tutuş kubası diye. Gançan. Mandı akını duruşatçılıkta.
4: Buldu, buldu. Başka yol belekleri dik anlı kuşlarımız, senin yollarınla kandara kıraman mı?
0: Şuna ola ma o, gumun ayısı, Enkuy'da da yolu koşulun işte maşallah, sel köp. Normal yürüyüş atıdı diye uçurdum ama sanılı zayıf okulum ben de bir anlı uçmuş evet.
4: Sanılı zayıf okulum ben de bir anlı uçmuş. Mahmut Can.
6: Yaptımlar yaşasınlar ya yolu Sumalı Cenuk'a makinler çıkıyor.
4: Buldu buldu Mahmut Can rahmet. Temkin tur taksim bana. 10 zavutla aldığın Simon zavutu bir getkice. Yolladı maşallah intayın köp tosulup gitti deydi rahmet.
0: Sen o kadar canavu yolu itibak görgüdün. Yanavet yolu uç boğa ağırlık koç yolun işte maşallah sel köplikin tosuluş yok. Diyen uçarın şükranı evet tuttu. Rahmet siz geç mi?
4: Ağa düştü bek boran çıkıp gitti deydi. Ağa düştü ki balla yan çıkılarına çın tutunu pulla fıştırılıp gitmesin. Ağa düştü boran çıkıp gitti paydılınıp kalaydı balıcım ha.
0: Şimdi daha öptü hem de.
4: Bayi gitme aldık ya. İsa makam aram aldı mı? Yok öp gitti. Hele buldu anlamadım. Hey man ba. Bağla yaman kızlık paranlarını kılıp atkanda bulağı arlı canmay dedim de.
0: Şuna gep ki gep koşmayı dep naaydı ihir bisek ulta de yüzünü kendini taşlap.
4: Vey buldu size devamlık mülazımet kılıyor bir anla. Vey men bugün çetek.
0: Ona diyen bilen avazınızı seyğin kaldı gelmesin.
4: Ya ya ya ma avaz neyi seyğin misin? Ben bugün bal durak kırıp şor pişip kula ayın.
0: Sen zukamda alametler var mı değil mi?
4: He ye. Ve bunu beri bir depegen bilen siz doktor emezsen he. Şuna ben bir doktor görünüp gileyim. Kanda dedi ya.
0: O mu bulu da o bu bulu. Әбіпті ұндасы Исам Камтолжық кеп қысамайды.
4: Ша-ша-ша. Хуа Гуанджи, Чидавен, Наллу Крабман қойылышты. Машины көп қарыштырап, шында раванын дайды мұна.
0: Гәңгі боламы дайды, жула сол сарайның алдының дабыза тарап қарап маңғанда, машынла бәк көпкен қаршы ол, елла раван кәнтек, ямғыр түшмеде, мәлтқа ямғыр түшмеде дайды жұма.
4: Шыны бәк арзу қантым.
0: Qashqadimi xili kuchli shamol chiqyotdi, mashinalar va piyodalar diqqat qilmang'aysizlar deydi. Nimishqa uy kirib

0: kuç yambur yakmayım da kırmamayımız mı?
1: Yak ben beşim yuvaş kırkta edin yaptım.
0: Nim digen ticeşcan. He? Siz ne yutkan?
1: İşte öydükler.
0: Sopu sürüp çıkanma beşcanız var?
1: İşte öydükler. Piştli. Kıkkaygan. Baştırıp küçü. Piştli. Sopunu çıkmadık. Piştli. Biz silah kuşar, bunda kolumuzu bir sıkıp kımaymaz.
0: Siz sopun şiltemiz başka?
1: Dakika, yol kaygaz koy şiltettim şu anda. Dakika, yol kaygaz, bir çizlik de. Ya gö sıkkan tek sıkıp kımadı.
0: Siz şu beşiğiniz şimgenle şiltan, yüzünü yudugan suyu.
1: Yo, tekim akırıp katmam da oldu. Ben memmu çaplı aldım beşiğimde. Keşti memmu çaplı aldım. Kağalara. Ayırdırım tarafta yamgur töküverdi dedi Mustafa'nın adası. Demek ayırdırım tarafta töküverken bolsa.
0: Kilovatı du diyen de işte hem de.
1: Ana bizden yağla kilovatı du. Arak çip mespulu diyen kokşas.
0: Yamgurla kilovatı du diyen de ama ayırdırım taraftan kildik hem de bana.
1: Rasma doğru söyledimiz taza yakşamaz doğru çınıp körüp duran lacı mı?
0: Azır on şap kovatı du ma. Zamanla sertlik adım lacı mı? Sünni emre yol koşuyun işte yollar aman diye uçurunda Mehmet Cahit atıp da cuma rahmetsizge.
1: Sayım doktor.
2: Melut ya Rüşen gol yakşı mı?
1: Yakşı.
2: Melut ya bir ırkınız mı? Bırak sepahta kulüpte.
1: Yak. Sağsam sizinki sağız mıyım cümalik?
0: Siz en yakışman da getlen kımam Melut.
1: Melut kamga. Kela kan sizinki de ben sepah kay.
0: Sizin minginiz ne demem siz? Minginiz ne?
1: Göycü ulu bilen Çinçinciye tosilip kendi dedi ki onu bütün ablik emrahmat.
0: Yine az resimlik mi evet? Galibiyet yolu. He? Galibiyet yolu. Üçüncü doktor hanının aldığının adıl sol sarıya çıkıp ağırlıktı maşallah köp tosluş yok dedi. Şükran rahmetsiz geç mi?
1: Malik bir mu? Sözlep tu. Bunu ya çendirmep tu.
0: Çendirip de aslında. Hem de geldi ya uçuyor.
1: Bu çendirişini ben okuyun da aslında.
0: He. Şunu lan bir optobus. Ma Nicat'ta baba sizden uçuyorunuzdu mu? Tapşırıp aldık. Ma bir inkasken. Biz bir soraylı manıcı mı? Biz bir yetkizeyli.
1: Malik. Bir toksikl, motosikl, toksikl. Töt oturup dedi. Bunun birisi av motosikl, toksikl neydiğen balının kuşçuğunda oturup dedi. Başkırışına küçüydük bakan mozandım. Katına sakçıları koyu etkini yok. Bu işler yakın vaktim beni yaman köpeyip gitti. Katına sakçılarımız dikkat kalıp atıdı bu işe. Ben mi keşti piyadı mangaç körüp durup atıma. Biz mi tatkan süratlerimiz yollap verip atımız. Bazdanı Cavcan dedi ki çakırıp ekip nasihat kılıp atıdı. Atalırı nasihat kılıp atıdı. Mar Ruşengül'ün apırıp nasihat kıp boğuşu bu ağırlıkta. Eğe de Arzugül'ün balısı çıkıp atıdı. Arzugül'ün balısını ey. Tep atanızla ekip boğuşu bu ağırlıkta Mevlüt'ün balısı çıkıp atıdı. Mevlüt'ün balısını hem de onşap aile bu çıkılıp atsa Malik'ün balısı çıkıp atıdı. Hem de her bir adamla ekip. Kırımcıl kancılık adam bana atanla. Eş katına saksırımızı asanma. Bu Malik'lerini kalkışatmışsanla. Bizim mıcındaki köpep sözlümüzdek mıcı radyolarda. Emeliyette bunda kahvalla biraz köpeyip kaldı. Katına saksırımız yetişip olamadı. Hatta maşakta filmle işildik mi işlemedik mi?
0: İşildik işildik.
1: Takatık mı takatmadık mı?
0: Sakçıla işildik o.
1: Şu anlamayı vardı. Aşında bak iyi buldular. Tutuvasın bak gedengi tört ne koyup dedi.
0: Ya ama rast aşı tutuvas gedengi tört ne emez. Beşini koyuk dek alet mandı Allah'a bak. Avaz digen, nakş müzik digen, bol işi kupanıştık koyulup. Küçüklü balla aşı.
1: Onu ursanız. Kutu
0: binip mandı aşına ah valla bak.
1: Onu ursanız atan sizin uğrun de.
0: Herhalde.
1: Valla meninki nimdep gedini koysa deydi. Mubat bir maşının astı kırk kırk basa onun kendini o kendini gelmez nereye koysun ama orunu gelmeydi
0: şu. Biraz beşiğinizin tamı çakkan bile meslek gelmeydi.
1: Hep malik ecep söz yaptınız abiz ne?
0: Çünkü siz mi köydünüz? Ben mi köydüm maşında meselelerini körüp bizim akadına sakçıların inkaz kıldık. Hem nek meydanda körüp özümüz ey vay isetmiş ballağmış küçüklü ballağken müşün daha mağın sunmamdı. Bu ballağının apısı yok mudu da dadılarım da bir apı dadısı gekmamdı gandı bu ballağımış toksikletlerini hep öyden çıkıp gitken de bir gek sunmamdı dep. Biz aşında uylap kalan bir işler boğancı. Şu ama atanlığa mı balığa nispeten sen sergek bulaylı.
1: Nasıl yapacaksın?
0: Bu da aminin balamında mindiğen buket de eydiğen buket de emez. Doktap da ne görse. Kanda mağıttın.
1: Demek mi algar malı mı dediğini? Ne düşündükle radyo anlamaydı. Doğru. Eğer radyo anlığan olsa ey balam. Ne bilen geldin? Doktap ne görse. Ma radyoda mışıda mışıda akvalla bolu batı da ama doyundu. Dep deydi de.
0: Doğru.
1: Ayağlılık kim gidecek ne köre botağın. Bu iyi maçıraylık ki. Ma peyiz gelip. O er bosa. Ne mi yeysiz kozamdı köre botağın. O nesler kömek.
0: İşkemancı 26. ile 5. ayının 11. günden 13.

0: Birinci günü geçe, Mənzir rayonunu vaxtlıq taqab, sayıcılarını kütüb elişini vaxtınca tuxtırıca.
1: Doğru, 11-12 sitabı ama itir anlacımı anı olsa sa. Dostlarım, uçturduğunu karsakma, doyunumuz ki dostlar, yanılışı Zöhre bakken, Varlin bakken, Yunxu bakken, Oki bakken, Yilinçisi, Hau Tin, Hau Ken de bir yolla bir kanla bu kör bakaylı. Ma doyunumuzga, Hau Tin, Hau Ken de bir yolla bir kanla. İşçi kırıp yolla sana yolla yalaysa. Diyenci cin rurcu bacan da bu. Rahmat ma Zöhre. Hazırçı bizge yürek verip atkana anı olsunumuz
0: rahmat. Warning, rahmet sizler gecimi. Teyyüen nalığında maşınlar köp dostu şok diye uçuruna. Oma kız evet bu rahmet sizge.
1: Sertem kararının aldır ki yolda devamlı kravan. Çanlıyanın aldır ki aşu Hubişan'ın iç durgan şoparlarını bir taraf kılımızda evet et. Bir taraf kılı da aldırmayı durun abone. Bir demle bir taraf kılı vese. Ula bek asan bir taraf ot getirdi. Aldırma ait taz aşu. Taz kalkıştı, kıyınap taz. Yani kendi bıraklı bir taraf kılı etdi. Cuma.
0: Eyko yay.
1: Kokşatmay turgan bizni.
0: Rus.
1: Ya bu da bir eyko yay da.
0: Yolu çor bir yirip tiken. Ha. Mış julanın aldı tosaq deydi.
1: Ha, yaxşı.
0: Mirip mirip kaqaptı men dep oylanıp oylanıp yana şambulatoriyanın aldı da yürəmsiz mini yəsiz paqırap, ha?
1: Şaşında qıldı. yaxşı mı xoş avazır yəsəsə şopurdusalar. Yaxşı, yaxşı Anvarcan, hamısı vakaltə yaxşı dep
0: cavab. Özünüz yaxşı ondan tudunuz.
1: Tor taksi niyaza onda qemas çaq çaq deb qoydum aysiz mamda.
0: Tayvan manda deb ütüp kitidigan aş bir kensizsiz mı he?
1: Tayvan nallodu maşallah köp deydi qaydı nöy deb bolgan tozrasa.
0: Xotin xalkan degen ne ma doyun yizinglar desek mişe yazgıltu da zira.
1: Ya ya ya bu işin de işin yizinglar çıma. Kiçik vaqtımda dadamın ki ye ye de luinç şimdi ha kiçik vaqtımda. Buamnın radyosundan sana avazını anlaydı. Bugün ağır sizlerini gördüm, sizlerinin avazından pek yakış görme deydim.
0: Kanak siz oylağın deyken mi, ben tesavvur kılın deyken mi, avaz alıgan deyken Nurgullah her kıl tesavvur kılın deyken çünkü.
1: Mesela siz kanda tesavvur kılın deyken, yeee deyip kaldınız mı, yok ki, huuu deyip işçiniz ki tahtı attınız mı, bak beni göre. Beni deyken, no, iğiz boylu, kanmaz kan, köz deyken, bulak deyek, elik bir kino artistler var o.
0: Haa, çulpalla deyken,
1: ha? Çulpalla deyken, bana deyken, muskulluk, eskiden buluşmanız mümkün de.
0: Ya lakin hem onda hop kalsanız siz o tuğur kemmeydi.
1: Kino artı sonmayı bir yerde reyasa çok
0: oturum. Ya tuğur kemmeydi. Hazır az salaha yaptığınız gibi avazınız şunu da düşken. Lakin bir kısımdan kanda oylaydı kendisi. Naaayt yaş küçüğün deyip oylaydı kendi. Şuna onlar köy kendi ki oy bu yaşlı bir balıkken o deyip. Oyla Allah'ım cık bana bilinir valla şunu da dedi. Yaş çöktük yaş. Welcome deyip şunu da dedik biz mi?
1: Şu işkisallık. Yeşi işkisallık sandı emez degensiz belki.
0: Tıkı yap yaş, üzü yap yaş deyip şimdi dedik ha.
1: Yaxşı, yaxşı deyip sizler. Ondan sonra anlıkçıların Abdülkerim sizden rahmet mi o
0: tamak var? Üstü tamaklan istifiye atam sizler?
1: E bapta.
0: O şunda yevet gün yaxşı ya toprak.
1: Erlek yigizit silahı sizler ekip. Yeni ettim de kızı tıfak ekip. Harlıqaş, olcu baş bekettim, boyan da yakarı bana koyuladı, maşini köp tasla şok deydi. Cuma rahmet.
0: Nurgu öyle de aşında bu atıdı. Aşında bu atıdı. Aşında
1: bu atıdı. Bir taraf kılıp etkendim.
0: Keşke kalmışsın dep mi?
1: Şu an köylümü yerim. Bir kısma vıl vıl vıl vıl kıttır o atıdı. Köylü bütün ablikim. Böldü.
0: Haa kul buldu rahmet sizge.
1: Bana sala pıtınlar deydi. Kıya pıtınlar. Ma oyluğun bile op mokşaşke. İşkanda kapsızlan mı diyeyim. Hatta onun da mı belkim aşkı dek. Ma madarak tesavvur kıttım ki. Onun da mı aşkı dek sala pıtki iyi işkensle. Demek çok şeydi. Nur bilik.
0: Rahmet cümle aşkı. Kılı gel kılış kıl kılı ondan ipiniz var ondan gel kılış kıl diyeyim bile.
1: Tonu uç koç dostup kıttı, karganda tamak kaylığa vakit öptü dedi. Boldu kılcı dike dostlar paydalanıp kaylığına.
0: Hey makul buldu rahmet. Karlıgaş sizin uçurunuzda mı tapşırıp aldık? Siz mi salamet bulun işleriniz yakışı bulsun? Kılcı baş bekettim bayan dayı karabmağa yolladı maşallah köpürek tosluş yok. Dike uçurlarını kaldırıp dike rahmet.
1: Hey kı yay.
2: İsam tu. Hey. Darak yakışı mı?
1: Yakışı.
2: Yakışı.
1: Yakışı. Yakışı. Yey saat 20'den 20 ötkende oğutup koyun. Şu vakti de işçidigan doğran battı de.
0: Siz neymiş bu dağır işsiz?
1: Yey 80'de iş ketken vakti dağır işmeyi neymiş çünkü.
0: Haa o İsamka dev atam diye ben
1: takım. İsamka deydi de.
0: Haa İsamka mı azrak.
1: Yey ben bu şey işimde başka ne işçip yüzsem set dur ha.
0: Әткен чайын ташылмайды лекен есім кім.
1: Бұны да оның ішіп қойды есім кім ла. Раван такси.
2: Бір ел жетіпті, елі қағыры, құмиязы елдері раван кені.
1: Құмиязы елдері раван
0: дәрі. Құл болды, рахмет. Илғар мұалымы, мән іштен түшіп, чоңой кіріп, апам түшті әткен тамақтың азырақ бакен, ашын істіп әгенте бір

0: Tarafka gidip geldim ben hazırda edicim.
1: Ya
0: sıkıntı. Normal olsun böyle olmamak mı? Siz tırsını ayırıp çıkarıp etmeyen mi öyden?
1: Öydükler ayırıp çıkarıp etken yerimin apağını gidiyor edip.
0: Öydükler kaytır gitti de.
1: Ha, yerim kaytır etken al et tamam bana.
0: Hey bu da şimdi kaytır etken bulgan bu sebep uyla gitti de o bana dersi adam için.
1: Bırak kaytır mı yaptı?
0: Bırak kaytır mı yaptı?
1: Mıdaklı kaşkan taşkan damaklı yiyip kelen kestim onu tamak getiren vaktim yok.
0: Bilmem.
1: Kosağınız toklap kelen.
0: Kaysa öyde aşkan tamak bozu aşını yiyip kelen de.
1: Olması. Olması cidel çıkıdı mı?
0: Ben uruklar atkan sizge ayrım tamak etip yiyemeyme de be. Şu.
1: Emercan.
2: Yalın süre mavu azat çukatırıyor yollar var. Nasıl noktum başlı çıkıdı de.
1: Makul.
0: Şunu olan ben şidacı adaptım o bunlar sel köprekken diken uçuruna arayraya verdikti cümü.
1: Arzuyum diken dostumuz. Benim açam Mevlüt Kamının Yaşlık Melodis programımızda anıltırga vakitlerini başlayıp anlayabildi. 26 yıl buldu da bulturdum. Rast cümü.
0: 26 yıl buldu başlayalım.
1: Bunda emesli. Ya bir yıl burun başlayalım emesli.
0: Haa.
1: Oy, 26 yıldım ya anlayabildim. Açanızım hil çoğunluk kaptı ya. Evet, dedim mesela bana gibi anılsa anılmaydı da. Ya, benim de kızgandı o adamın işini kıyırtıp, çoğmaydı dedim. Evet,
0: hanım kızlan, yaşık çoğun işiniz kançık kırdı, sel yaşık çoğun duramsız deyip kaldıgan bu sen.
1: Vay,
0: lakin,
1: oldu.
0: Üç gün aynaki karaydı, ayağı karab, mayağı karab, rast açında kürün atam değil mi ben deyip
1: deyip. Rast.
0: Malik'in uçu bırakırsak, ma, işkinci aylama şöyle yenşen bölge, şehir içi karab mangan yolun işte, normal, maşallah, ondan yürüyüşü atıdı o diyen uçurunu. Malik can eve atıp da rahmet
1: sizce. Rahmet, Malik ya.
0: Annem beyin o koş yolun işte, yolla ravan diyen uçurunu. Mahmut can eve atıp da rahmet.
1: Evet, burada olsunuz.
2: Otan şehir çayda yolu, kakas bir kettin, çizim soru kilişi yol, suslup kettin. Mahin naik kettin.
1: Makul,
0: makul.
1: Fıçır yazsam, mangmayı atı deyip, amine, fıçırınız tapşırıp aldık mı mına? Baş fıçır yazmam siz. Bu fıçırınız tapşırıp aldık mına, doyunumuz yazgan fıçırınızdan. Ben fıçır yazsam, mangmayı atı deyip, mene atı da, mene atı da kör ha. Çık çık fıçır yazın.
0: Abdikerim efendimi deydi, hava soğuk günlerde, sen özümüz yakışı asırmışsak bulmaydı, işip kalan tamaklarını yap, şorpalarını içip. Mada deyip, özünü asırıp atkan yiyirken bu.
1: Şunu dakika, bıptı bıptı, ısırıp kımağın. Anne, işte bir yapla uğurunu bir yitiyle anca mı? Bambası.
0: Herkes kılıp sırap koyduğunu anı geldik bu. Ha, bıptı, bıptı.
1: Daha azıraq ilan anlamda.
0: Başına akla ile. Birleşme haberleşi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırap yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bile Allah'a 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık, sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit, zihin, küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
3: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün igzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim çoğ. Yataq öyü texim köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Yanaq, badam, öyrük meyğizi, nukut qatarlıqlarını işlengen devletinin işlep çıkırış keşfiyat patiyeti hukuku erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız Arman Kuvvet Talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patiyet numarı ZL 2021-11-3047-6.
1: Kadirlik anlıkçılar, yollarınız bize merak programımızı devamlaştırıyoruz. Ama o ki 11 günü daha evvendeki Sertem Karoran'da senin cıbaranlarını görüp Sertem Karoran ne yürüyüm ben işçi vatimedeydi. Yağmur yıkışık başlığa akışaydı. Şikanla pek yumurluk kendisine de puşturuyorlar. Ama bir anlıkçı mez rahmet sizler.
0: Rahmet, rahmet. Ağacan bu yıl 46 yaşı kredideydi cümle.
1: Çok, hele çok olup koptu dağız. Ağacanızı bu gibi demeyin cümle. Хотан Марабай юлы көне Шаңё бекеттин гүл бакчы бага аралыктан машиналар сел көп тосылыш жок
0: деп. Ой, сыңылла демей каламды, сыңылла дейди аачларга, ача кыйыр калдың, яшык чоңла калдың деген кепларны сыңылла деген дейди.
1: Эгер пакат демесе айнак экеп бериңла алды. Өзү көз баха берсин.
0: Шуну улама юпургы найсыды боран чыгып атыды, машиналар мы көп чоп продуслар дикат кылып жол жүрүшүн сураймын дейди. Хынай жол тарапта ямгурла түшүк башлады деп учурланы
1: юллапты жума. Абдыр
2: ялы. Бизден даама жол кайрайм. Мен жай жолым.

0: Bu yolumuzun her bayramın yolumuzun şey yolda maçını kapatın seni onlar misyonları var.
1: Ya men aqlayım ma bir qism poyezdlarni ki ma avariya sababli to'xtab emas ma uchirni yetkizdi. Ma'lum bo'lsa diqqat. Safarga chiqishda diqqat qiling. 5-janing 11-chi kuni Shinjangda ko'p qitimli yo'lovchilar navbatchi poyezdlari bo'ronli avariya sababidan qatnashdan to'xtaldi. Bo'ronli avariyaning ta'sirida Shinjangdagi temir yo'l tarmoqlari poyezdlarning yurish layihasini jallig'tanishib, qisman yo'lovchilar navbatchi poyezdlarni qatnashdan to'xtatish tadbirini qo'llanib, bexatarlik xavf-xatardan tashabbuskorlik bilan saqlandi.
2: 5-ayning 11-chi kuni qatnashdan to'xtatilgan yo'lovchilar navbatchi poyezdlari Urumchi Koril orqali qatnaydigan C802 qatimliq, C806 qatimliq, C810 qatimliq, C814 qatimliq, C818 qatimliq yo'lovchilar navbatchi poyezdlari Urumchi Janubiy vokzali Koril orqali qatnaydigan C872 qatimliq yo'lovchilar navbatchi poyezdi Urumchi Qashqa orqali qatnaydigan K9786 qatimliq, K9772 qatimliq, K6726 qatimliq yo'lovchilar navbatchi poyezdlari. Urumchi Xotan orqali qatnaydigan T9526 qatimliq, K9718 qatimliq, 7556 qatimliq, 5816 qatimliq yo'lovchilar navbatchi poyezdlari. Korla Urumchi orqali qatnaydigan C804 qatimliq, C808 qatimliq, C812 qatimliq, C816 qatimliq, C820 qatimliq yo'lovchilar navbatchi poyezdlari. Korla Urumchi Janubiy vokzali orqali qatnaydigan C874 qatimliq yo'lovchilar navbatchi poyezdi. Qashqadaryo Chengdu G'arbiy vokzali orqali qatnaydigan T62 qatimliq yo'lovchilar navbatchi poyezdlaridan iborat. Konkret poyuz yürüyüş uçurunu hem de 12306 doğru bekti. Yani 12306 yan telefon appsi vokzal uçturuşunu ölçem kısanla buludu dostlar.
1: Şadak. Ni men zai dou yin shang de ping yin qu li shuo wo yo. De de ta men hui ge ni ma. Fa kuai di?
2: Ni me ne?
1: Ni me kuai di bizge kuai di ake peram ke persi?
2: Ha.
1: Ami diyo mu mana sartan kararandı gembe zomen ya uyup
2: durmasın. Gembe zomen.
1: Gemben nüyürümen ke gemben. Nüyürümenin gembensi ke.
2: Gemben nüyürü bile gemben nüyürümen ama onlap bez denlacı mı bez de şu hata de koyup mu ama.
1: Ya ama Adilcan'ın uçurunu karan. Ma Adilcan'ın uçurunu karan ma o doyindiki. Mevlütcan, Arzgül, Venşan kağı deyici mi?
2: Arzgül.
1: Arzgül emez Ruşengül.
2: Әбіпті, мен Арзгүл дейді қалла ба, Рейхангүл дейді қалла ма бақырам. Қарап-қарап, Рейхангүл дейді емес ма?
1: Арзгүлдің ғолжылы Арзи дейді емес ма? Тұртанды мажда дейді емес. Арзи деп, қысқар тетір емес ма? Нұрәлі.
3: Бала бірмай өтлесе, ташқа дейді емес кері. Тоқты сарайна біскенлер алана.
1: Мақыл рахмат.
2: Әу, аңлығычымыз рас тұғыра, башқа өлкеді бір еді, лиджи тошиды.
1: Toshimda
2: toshmas ko'rdik. Shuningdan shu liji avat beraysizlarga deb onda degan
1: ekanda. Rahmat,
2: rahmat.
1: Liji toshig'ash ko'ryapti-ma deganda biz xatochini bizga avat berdi o'xshab deb otamaylik bo'ldi. Ey kuyayi.
3: Chanlayan oldi, beshta to'xtab chiqdi.
1: Chanlayan oldi ma?
2: Chanlayan oldi.
1: Satni tosalmaganda bunda ratlik bunda tosilganda.
2: Ha.
1: Tunigin kas soat 23 dan oshqandi qora.
2: Ha.
1: Liq tosaq.
2: Tünügün hem de bana bayram sebeplikmiş.
1: Anıla bayramının hemiz ötküz, bayram ötküzü kanın hemiz Çanlıyan'ı aldırıq şeydi. Her ana.
2: Her ana da.
1: Her ayal.
2: Her anıla da.
1: Her ayalla, her anıla. Çaş digen, vidire, moşundak, moşundak. Muş kol digen de kuşak yetkisiz gül. Muş sürülüp kalan elik buzun köynek.
2: Şunun kırgan çağda hazırlık valla şuna vapadar mı diyeyim ya? Vapadar o gitti cuma valla en misin şu anları o bayram ötküz belgeninde kırgan çağda.
1: Ya kılıyırıp da anıla öz ötküzüp de tenek. Bir balını görmedin mi yani? Gan ona. Her yokan.
2: Özür aç anıla yığılıp attı değil mi? Her yokan.
1: Her gelişken. Her mikriban anıla kıram. Çıkıp attı da. Bezdir tek çüşme. Aşı oyna attı da aşı üstüde. Cır cırlap kıram. Vaa. Tenekin diyeyim. Muş anıla bayramının ki hakiki. Siması ya, Çanlıyan'ın aldığı
2: ki... Keypiyat acayip tuşuk
1: demektir. Vay, full even bile, muş, ne mi de keç aç... Öyle ki, hın çandı ki de yatamadık akşam keçişi deydi o.
2: Allah bayrak bu. Evet, anılamışın da. Hoşal üstsün. Anıla hoşal, öy hoşal, balıla hoşal, aile hoşal olu demesin.
1: Tıkıra, tıkıra.
2: Dünya hoşal diken deki.
1: Her gün onunla bayram şekilde ötüşünü ümit kılımıza, anılıkçıla. Yollarınlar aman bolsun. Programımız ahırlış kaldı. Eğer tosup kalan yol bilekleri turatkan basanla. Baldurak! Yollar alanın içilip geçişini için kalmızda ümit kalemez. Doyunumuzda bizge küşü vegen 40 man ağlı hocamız. Rahmat,
2: rahmat. Rahmat, rahmat.
1: Rahmat, rahmat. Program riyasetçildir.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Hazırı Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşamısıla. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karşı alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 11. günü, Düşenbe. Avallı havarayık nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ayet gündüzü geçen Şimali Şincan'ın arkayız çayları ve Canobu Şincan'ın garibideki taklık rayonu, Kumalı Şehri Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azırak yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçen karı yağmur yağıdı. Töbün temperatura 10 Celsius gradus, yukarı temperatura 14 Celsius gradus buludu.
0: Emdi bu gidimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Çin Şaucan, Nahiye Şehir Rayonlarının Partiye Hükümet Başvezipideki mesullarını terbiyeleş, işkinç kararlı kurusunda ders ötkende, iktidar kabiliyetini hakiki östürüp, ıslahat, terakiyat, mukumluğu puhtu türtkü bulup, sosyalistik zaman birleşken Şincan'ı cesaret bilen kuruş gerek deb tekitledi.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık Grupisi işkinç türkümde, amma paşkılgan 42 diloni Abdonum rayonunun becerişige tapşırdı.
1: Jungo Neft Tabii Gaz Grohi, Jungo Neft Kimya Sanayiti Grohi, Şincan'ki Neft Tabii Gaz Kadırıp Tekşürüş, Eciz Salmıqını Zoraytıp, Neft Tabii Gaz Zapsını Köpeytip, Mesulatını Aşırışka Bütün Küşplen Hakiki Türkü Boldi.
0: Birinci pesilde Abdonum Rayon Boyuca 62.107 Soğut Sanayici Yeniden Köpeydi.
1: Abdonum rayonunun en güzel cayı yanlı bizden Şincan temsildeki kurban yetlik edebiye senet keçilikinin icadiyet repetisiye hizmeti tamamlandı. Patlarda Şincan'daki tamaşıbılar bilen yüz görüşüldü.
0: 2026 yılı kalıptaşlık longısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıksının Bayınğulun oblastı şöbe müsabık rayonunda fidayı kubul kılış yığış hizmeti tamamlandı.
1: Emdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaucan bugün Nahiye Şehir rayonlarının partiya hükümet baş vazifedeki mesullarını terbiyeleş ikinci kararlık kursda ders ötüp baş şuji Xi Jinping'nin nahiyani idare kılış doğrusudaki muhim bayanlarını çoğur ögünüp zıtçılaştırıp Nahiye Şehir rayonlar partiya hükümet baş vazifedeki mesullarının iktidar kabiliyetini hakiki östürüp tırışıp siyasi zirek adem terakkiyatının yol açkuçisi Ammanın semimi sırdışı, benzinin başlamçısı bulup, nahiye iktisadi ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatı puhtu türtüke bulup, sosyalistik zamanı yüleşkan Şincan'ı cesaret bilen kurup çıkışını çördüm, çunkur ses deyimlik deriz sözledi. Çin Şaucan bunularını görsetti. Nahiye şehir rayonlarının partiye hükümet baş vazifedeki mesulleri, partiyanın nahiyede hakimiyet yürgüsüdeki kulluk vekil, Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikini emelge aşırışkı türtüke buluştu ki, muhim küç. Siyasi iktidarının aşırışını birinci orungu koyuştu için turup, işkini tikleşinin el kulguç ehmiyetini çoğun

0: 100 tonna derecelik örleşini işe aşırışı hesaplanıdı. Turpan Kumul Neftliki Şarkı Cungar Neft Elişini Başkuruş Rayonu Neft Zapsi Geologiya Tatqiqat Bölümünün Mesbuli Gung Şüve Çın Mündaq dedi. Növete 314 neft kudukunun əmmisini selinma hasılat ünümü boyu çirat kütür uzup, bir kudukı bir tedbir kollanış boyu çirge ayırıp tüzeşini yolgu koyup, mesulat miktarını yanıma aşırdık. İşlep çıkırış iktidarını yanıma östürüş üçün asaslık rayon bölektirdi ki, mesele ba neft kuduklarını umumi yüzlük rat kütür uzup, tekşirip ve tedbir kollanıp, işlep çıkırış iktidarını kozgattık.
1: Stansımız muhbiri, Gamunxuy haber kıladın. Alayda transformator sanayide pay çekli şirketi öz aldığı tatqiqilip yazgan 800 kilovoltluk asasi transformator bugün çüştün burun, Jongo Kömürçilik Ruhi ili Sığlık Energiyası Birleşme İşlep Çıkırış Türi Nağ Meydanı'nı yetküzüldü. Bu tür ili 750 kilovoltluk aylanma torluk elektr lengiyası kuruluşu küş koşudu. Transformator elektr energiyasını yetküzüş kuruluşunun jüriki. Alaydı transformator sanayiti Şinjan transformator zavodunun muabın baş injineri Sön Yemnyen muhbirga generatorlar grupsi bevosita işlep çıkargan elektr besiminin pekat 22 kilovolt bolsumu bu transformator içindeki alaydı katuşka kurulması layi hessigi tayınıp 22 kilovoltluk töben besimlik tokunu toplap kengaytip 800 kilovoltluk yukarı besimlik tokka aylandıralaydı kallıkını eğitip mındak dedi.

0: Asası qol elektr torga ulaşqımı bolmaydı. Yoqır qovvetlik transformator aylanğanda işledeki artıqçı magnet meydani asalla tərəb tərəb kitar qılıp, üskünlərini qızdı bitipli qalmay, yani tokunu ısırap qılıp edudu. Bumu bu sahada uzaqtın buyan saxlınıp gelgen qiyin meseleydi. Sön yeniyen muhbirga tətqiqilip yartış kollektibinin bu meselegi qarda yeni texnikini icadi kollanıp, üskünlərinin öz energiya sərbiyatını muvaffaqiyyatlı qalda 20%-dən köprek tövvəlli tələydi qalıqını eytip bundaq dedi. Magnet keçişini, birikmi tosuş texnikisini icadi kollanıp, üskündeki kaşma magnet meydanını dəlcaydı kontrol qilip, üskünlərinin ziyada qızıp getişdən saxlandıq. Həm tok sərbiyatını tövəllitib, tok yetkizüş ünümünü ən-ənbi üskünlərgi qarğanda 5%-ki yıqın östürüp, hər ili karbon qoyup beriş miqdarını 10,000 tonnadan artıq azaytdıq. Bunda küskündün işkisi ba. Birisi, 2026 yılının ahırda tonji generatorlar grupsının işki kırıştırılışıge. Yani birisi, 2027 yılının beşide işki generatorlar grupsının işki kırıştırılışıge kapalatlı kılıdı.
1: Stansımız kabri. Avtonom rayon bu yıl kirgenden buyan ticaret soğudu muayyetini sıcıl ala alaştırdı. Birinci fesilde avtonom rayon boyunca yeniden tizimi aldırgan ticaret asası gevdesi işçi de türlü karxanla 26,100 ge, yakı soğudu sanayiçi 62,100 ge yetti. Saben şehri yakı soğudu sanayiçilerini tırıkçılık kılavatkalla, ösüp yetilavatkalla, terakki kılavatkalladın ibaret üçtürge ayırıp delcaydı yardım verdi, yöledi. Her kıl türdeki ticaretçiler için okşaç bulmağın terakiyat layihaş tüzüp verip, iyilik tikilip ticaret kılışı küç koştu. 25'ten 4. ayının 30. günü geçe yeniden tizimge aldırılgan yakı soğudu sanayiçi 1711'ye yetip, bolturuk okşaç mezgildekinin 205,54% köpeydi. Saben şehirdeki yakı soğudu sanayiçi Ming Wenjun mundaq dedi. Xizmetçiler dükkanı gelip yetekçilik kıldı. Kavap hanımın soğudusunu uzak şaraba tepişi için ticaretini kanda kalıplaştırışını ögetti. Saben şehirlik bazar nazarat kılıç başkuruş idarisi tizimlaş kespi işkanısının xizmetçisi Can Çuvak Tölüü Beyk mundaq dedi. Materyalını teyarlıgan deyken vakalaten beceriş gözündeki məksus xadım materyalını torgu yollaşkı yardım veriydi. Yakı soğudu sanayiçiler ticaret genişkisini nəx meydanlı alalaydı. Beceriş vaxtı 3 gündün 1 günlük kıskardı. 2022 yılı yakı soğudu sanayiçilerin tərəqiyyatın ilgir sürüş nizamı yolu koyulgandım. Bu yan avtonom rayon yakı soğudu sanayiçilerini ayırış sistemisini üzlüksiz mükemmelleştirip, türgü ayırış süpütünü östürüp, bütün devrilik yardım veriş yüleş siyasetini tətqiq kılıp yolu koydu. Yakı soğudu sanayiçi, ticaret asası gevdisi üzlüksiz köpeydi. Avtonom rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idarisi partiya kuruluşu hizmeti yetekçilik başkarımısının muavun başlığı Chu Shingang mundaq dedi. Tarıklık, delcaydı yardım verdik, yoluduk. Bu yıl kirgenden buyan avtonom rayonluk bazar nazarat kılış başkuruş idarisinin maslaştırıp türütükü buluşu bilen banka ve pul mamulu aparatları bütün avtonom rayondaki yakı soğudu sanayiçilerge 19,200 katımda 7 milyard yuanga yakın meblağ yürüştürüş karzı verip yakı soğudu sanayiçilerinin meblağ yürüştürüşü kıyın buluş meselesini ünümlü kel kıldı.
0: Stansımız kabri. İli oblastı ticaret, soğudu muhiyetini sıcıl əlalaşdırıb, məmuri işlerde ünümlü östürüş, kanunçılıq kapalıdı, ecivitiş, yenilik yardış qatarlıq cəhətlerdi küçəb, ıslahat tədbirlerinin əməliyilişib yıldız tartışıq törtkü bulub, ticaret asası gəvidlerinin ayati küçünü uruğuddi. Qorğaz İqtisad Tərəqqiyat rayonu partiya əzaları amma universal mülazimət mərkəzdə siyasətdən məsləhət veriş, ixtisaslıqlarını udullaşdırış, pul müamili cəhətdən qollaş qatarlıq mülazimət gözləklərinin hamısı toluq bulub, karxanlarga yuqarı ünümlük mülazimət qıldı. Şincan Nolyen Yeng Material Pən Texniki Çəklik şirkətinin törü direktori Huang Yöling müxbirgi mındaq dedi. Aldınqı məzgildeki karxanını tizim qaldırış, həm də yer iliş cəryanı da bağçı rayonudaki xizmetçilər bütün cəryanda vakalətən becirib bərdi. Həm də siyasət cəhətin yardım verib, yöləb, yetəkçilik qılıb, bütün zihnimizni karxanı quruşqı təyirli qılışqa və hazırqı işləb çıxırış, ticarətki qartışqı imkaniyyət yardıb bərdi. Bağcı rayonundaki karxanaların arzu təlbi köp buluş, mülazimət baylıqı tarqaq buluş qat-

0: Tarlı qiyin məsillərgi qarda qorğas nayası 3 dərəcilik məsuliyyət zənciri ornatıb, ərzini qobul qılğan haman beceriş mexanizmini takamıllaşdırıb, karxallarının qiyin məsillərinin yuqur önümdə əl qılınışıq türkü boldu. Qorğas İqtisad Tərəqiyyat rayonu məbləq selişini ilgir sürüş mülazimət mərkizinin muavin müdiri Şir Guangling mündaq dedi. Mülazimət baylıqını biriktirib, iş beceriş tərtibini əlalaşdırıb, bütün müsabıda vakalətdən beceriş, mülazimət qiliş, yardım qılıb becerişini qanat yaydırıb, karxallarının ehtiyacı bolsa, Bağcı rayonu inkas qaytırışını əqiqi işqa şurduq. İli oblastı bu yıl 3-cü ayda ticaret, soğudu muhiyyətinin dərəcəsini özdürüb, xısatının yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşkü dair bir qanç tədbir birini ilan qılıb, diqqətini, bazar icazını kən qoyub etiş, iş beciriş ünümünü özdürüş, çekiniş mexanizmini mükəmməlləşdiriş qatarlıq, 6 çox sahəgi mərkəzləşdirib, 20 türlü qatdıq əməli tədbirini oturuqa qoydu. İli oblastlıq ticaret, soğudu muhiyyeti kuruluşu idarisi, kuruluş başqarmısının başqı Jang Chuanwei mündaq dedi. Heydekçilik qılıp təkşürüşünü tutup, oblastımızın ticaret, soğudu muhiyyetini əlalaşdırışqı dair 20 türlük tədbirini əmədiyiləşdirib, ünüm hasılı qılışqa həqiqi kapalat qılımız. Moyim halkını tutup, karxallarga çetildiğen memuri təkşürüş omamı qitim sanını 30% tövəllidişki həqiqi kapalatlı qılıp, oblas işçidiki memuri təkşürüp təsliqlaş vaqt çekini omami cahattin 60% qısqartıp, karxallarga çetildiğen memuri kanun icra qılışta savma qılıp karxanın supsığı kirişini toluq əməlgə aşırımız. Əməliyiləşdirişini tutup, karxallarga nəb yetküzdüğün türlük siyasətlərinin dəlcayda beyvaslı buluşu, karxallarının siyasətdən tez bəhrimən buluşuqa əqiqi kapalatlı qılıb, birinci qatlarda turduğun ticaret, soğudu muhiyyeti arqılıq, texmü köp bazar asası gəvcisi və selmi türlərini cəlib qılıb toplayımız.
1: Stansımız xəbri. Şincang Soğudun İlgir Sürüş Cemiyeti, Cungu Xalqara Soğudu Uyuşması, Şincang Soğudu Uyuşması mesul bulup uyuşturgan, Cungu Şincang Hindonoziya İqtisat Soğudu Almaştırış Pahaliyeti, 5. ayının 8. günü Jakarta Xalqara Körgezi Merkezde ötküzeldi. Bu mezgilde Şincang Karxanaları yana şu cayda ötküzülgen 2026 yıllık Hindonoziya Xalqara Yemeklik ve İçimlik Soğudu Körgezmesi'ye katlaştı. Bu qidimqi almashtirish faoliyati Jungunun Hindonoziyada turishliq bosh elchixonasi savdo boshqarmasi, Hindonoziya savdo sanoatchilar uyushmasi Jungu komiteti, Jungu savdoni ilgir surish jamiyatining Hindonoziyada turishliq vakolatchilik o'rni qatorliq apparatlarning zo'r kuch bilan qo'llashiga erishdi. İki devletin hükümet aparatları, soda cemiyetleri ve yemeklik eşya obrot sahasındaki karxanlar vekillerinden tahminen 100 kişi yığınğa katnaştı. Şincang'ın soğudunu ilgir sürüş cemiyeti Cungu Xalqara Soğudu Uyuşması, Şincang'ın soğudu uyuşması, Hindonoziya hükümeti emeldarları hem iki devlet karxanlarının vekilleri, ayrım halda iki devletin ticaret soğudu muhiyeti, karxanlarının çet elgi yüzleniş tecrübesi Katarlıklarını tanıştırdı. Hindonoziya Xalqara Yemeklik ve İçimlik Soğudu Körgezmesi, Hindonoziyadaki kölümü en çok, təsir küçü en küçlük bulan yemeklik ve içimlik türdeki körgezme bulup, 25'ten artık devlet ve rayondun körgezmeki katlaşkılı gelgen soğudigarları yığıldı. Almaştırış pahaliyeti ötküzülgen mezgilde Şincang'ın soğudunu ilgir sürüş cemiyeti, Cungu Xalqara Soğudu Uyuşması, Şincang Soğudu Uyuşması, Hindonoziya Xalqara Yemeklik ve İçimlik Soğudu Körgezmesi de Cungu Şincang Xas Körgezme rayonu bərpa kılıp, Şincang'daki 8 karxanını körgezmeki katnışlık təşkilləb, alqat şirnisi, kuruq üzüm qatırlıq əvzəl məsulatlarını körgezme kılıp, memleket sırtıdaki soğudigarlarını kengişki cəlib kılıp, xas yezigilik məsulatları sahasında zakaz hemkarlık muda namisiga erişti. Körgez mezgilde Alatov Universal Bajdan Xali rayonu Hindonoziya Sumi'den Dongfang kesipler bağçısı bilen stratejiyelik hemkarlık ramki gelişimi imzaladı. Körgezmeki katlaşkan karxanla yana Hindonoziyadaki nurgunu karxanı bilen eşya obrot yezigilik mesulatlarını import export kılış katarlık cahatlarda hemkarlık gelişimi imzaladı. Bu yılı Şincan Soğudun İlgir Sürüş Cemiyeti, Cungu Halkara Soğudu Uyuşması, Şincan Soğudu Uyuşması, Şincan Karhanaları Çet Elgi Çıkış, birlikte Şincan'ı kiliştin ibaret işki danlık markini yolu koyup, 20 netçi meydan ıhtısat soğudu pahaliyeti ötküzüşüne pilarladı. Növbette Karhanlarını Arap Birleşimi Halipili ki, Türkmenistan'ı verip ıhtısat soğudu pahaliyetlerine kanat yedirişka arka arkadan teşkilledi. Bu kıtımkı almıştırış pahaliyeti bu yıllık 3. meydan Şincan Karhanlıları Çetelik Çıkış Danlık Marki pahaliyeti. Şundakla Şincan'ın ayla süpetlik dehkancılık, çarbıçılık mesulatlarına Şarkı Canıbı Asya bazarına yetişidiki mühim tedbir hesaplanıdı.
0: Emdi güzel Cungu Sepri sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Ekologiya madaniyligi qurilishi Jungho millatining mangulik taraqqiyotiga munosabatlik 1000 yillik ulug'vor plan. Texmo muhimi Shinjongning iqtisod jamiyat taraqqiyotining muhim ul teshi. Stansimiz bugundan boshlab Güzel Jungho Sapri sahibisi ta'sis qilib, odam bilan tabiat inoq billi o'tadigan Güzel Jungho qurilishining natijalarini namoyon qiladi. Endi stansimiz muhbiri Hamidning Güzel soluk yerde pesil kuşları parvaz kıldı mavzuluk haberini anlattımız. 5. aydaki Manas Dövlet soluk yer bağıtısında ot cöp, dal daraqlar büyük baraksan özgen, güller poreklep yeçilgan bulup, akula ve her kıl pesil kuşları lerzan usulgu düşüp, ekologiyası inak bulgan güzel yögüm resimini şekillendirgen idi. Manas Dövlet Suluk Yer Bağdısı, Garbi Asya, Şarkı Afrika Pesil Kuşları Köçüdüğün yolu caylaşkan. Bu cay, yakınki yıllardım yan Suluk Yerini Koğdaş, Əsligi Keltürüş Kuruluşunu Sıcıl Alğı Sürüp, Su Muhiyetini Tüzeş, Yepinci Ösümlüklerini Əsligi Keltürüş Qatarlı Xizmetlerini Üzlüksüz Küçeyt Keşke, Ekologilik Muhiyeti Barğansırı Yaxşılınıp, Pesil Kuşlarının Muhim Makani ve Köpiş Ornuğu Aylandı. Güzel ekologik muhit mu nurgun sayahatçını gelip menzire ve kuşlarını tamaşa kılışkı gelip kaldı. Sayahatçı Zınşya mundaq dedi. Bu soluk yer bağızda güller ecilip daraklar kökürüptü. Yani şünç köp pesil kuşları ve akullarını görüp könlüm kötürülüp kaldı. Tumşuk şehirdeki Yongen köle soluk yer tabirliki koğduldugan rayonda zümrettek su dolguları mevcut olup durattı. Biliklar bimalan üzüp kuşlar erkin pervaz kılıp atattı. Şocay çarlaş koğdaş ul əsləlerini üzlüksüz mükemmelleştirip, közütiş mınari, başkuruş koğdaş öyü qatarlıq əsləlerini səpləb, yeryüzünü çarlaş, koğdaş, adamsız uşku arqılıq çarlaş, sıllıq nazarat kılış, tizgilleştin ibarat üç qat strolluq çarlaş, koğdaş sistemisinin paylanıp, suluq yerinin ekologik muhiyetini koğdadı. Suluk yerdeki yabayı hayvan türü 2018 yılındaki 219 xıldan bugünkü günde 257 xılığı köpeydi. Bunun için de dövlet dereceli koğduldugan hayvan 30 xıldan aşıdı. Her yılı 100 mindan artıq pesli kuşu bu yerde makalışıp köpeydi. Tumşuk şehri Yongen Suluk yer tabiyeliki koğduldugan rayon Çarlaş Koğduş Ətirdinin baş ətirat başlığı Çi Baunyan mundaq dedi. Adem müdafiyesi, maddi müdafiye, texnikilik müdafiye birleştirilgen bütün rayonluk, nazarat kılış, başkuruş torunu bərpa kılıp, ünümünü zor derecede östürüp, çet, İraq rayonlarını dəlcayda kılçı yoç kaldırmay başkuruş koğdaşını şıkaşırdıq. Gülcü nahiyesi, Akku Bulaq Suluk Yer Bağdısının ekologiya baylıqı mul. Bolup mu, zor bir türküm Sögel Sıman Burulluq Akkula bu yerde makallaş kallıqı bilen dağlıq. Köp yıllardım yan Gülcü nahiyesi, Akku Bulaq atrapıdaki ekologik muhitini koğdaş salmıqını üzlüksüz zor aytıp, koğdaş rayonunu bekitiş, çarlaş, nazarat kılış, başkuruşunu küçeytiş, ekologini əsligi keltürüşünü kanat yaydırış qatarlıq tədbirlər arqılıq, akkullarını bekhatar, azadı makalışış muhiti bilen təminledi. Yakında bir cüb Sögelsman Burulluq Akku bu yerde muvaffaqiyetlik alda 5 akku balısını tuxumdan çıkardı. Gülcü nahiyesi Akku Bulaq Mənzi rayonunun başkurğusu Xan Şillin mındaq dedi. Yani işki akku azır uvusta tuxum besi batıdı. Keler ayda onlarının balısını körüşünü ümit kalımız.
1: Stansımız muhbiri balığını haber kıldı. Avtonom rayonining eng güzel joyi yanada bizning Shinjang temizdiki Qurban yetlik adabiyot san'at kechiligining ijodiyat repetitsiya xizmati tamomlandi. Patarida Shinjangdagi tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdi. Kechilik Jonghuan millat o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib 4 cho'ng bo'lakka bo'lingan. Naqshubsul, chalg'u, ko'rinishlik, she'riy drama

Onda sağlıklı çıllarımız Örümçü'nün gelgüsü 3 günlük avaraydı məlumatıq deyiqat qılayla. 11-ci esta keçidən 12-ci esta gündüz geçə Örümçü'də qatlıq yamğur yağıdı. Temperatura aval müşü küçük yamğur yığıb, yamğur denki bu yamğur əmdə müşü nayet küçüydü kən anlıqı çıllarımız qatlıq yamğur yağıdı kə. Temperatura 10-14 Celsiya gradus qıçə. 12-ci esta keçidən 13-ci esta gündüz geçə azıraq yamğur yığıb kən hava bulutlanıdı. Temperatura 8-14 Celsiya gradus qıçə. 13-ci esta keçidən 14-ci esta gündüz geçə hava uçuq bulub kən bulutlanıdı. Temperatura 6-17 Celsiya gradus qıçə buludu. Hem de ertem şu balların mektep yolu seliştim burun atalla. Balla ne imkaniyet bolsa hem de maşını apırıp koysak apırıp koyduk bu may kapkası. Balla ağamış ettiğen işkten çıkıştım burun son kısmına yanığa küllükten burun koyup koyayını. Çokun balla küllük havasın. Yeni başka küllük karganda yazlık şavuf olsa uzun yan çapını kiyip mansuncumu. Bulağınızı bek soğuk tonlaydıgan balların lavup kapkası hem de navadı şu bek tonlap gitme dep kalsa. Bir imkaniyet anla bu kapkasa tıkıp etken şen kuladın bir hatalını çıkaram iste çıkarıp abballağı küçük Allah'ı kigüzüp yolu sağsanla buludu yamğurdun kengi soğak selpada kılıdı cümün

0: Onda o sağlıkçılarımıza devamlıkmış ögürlükçe yamğur bakken ete yamğur da yağırken o yamğurdan təsiri ögürlükçe berip yana azıraq yamğur yığıp hava bulutlanıp kiyin hava içilip yana bulutlanıp degendek ma kelgüsü 3 günde temperatürü sel tövelleydikken cuma azırıqmış ya tün gün ölüşkün niyakı temperatürü 30 celsiye gradus kıyatken bıraklam 14-15-13 celsiye gradus dikkat kılıp sel qiyinliraq kiyinip talağı çıkışka Ahmet Bey'e İslam'da yaşanganlarımız, atanlarımız, çoğunlarımız talağa çıkmakçı olsa bak muhim işlevim ayıp kalsam de ayeti yamğurken şu an çoğunlarımız öyle cim oturup duranla işlerini bağlı akıp Bey'e
1: Dostlarım da bugünkü programımızda uğraştırılan mezmurlarımız hakkında sizler gibi bir kısık uçurlarını verip ödeyelim. Aval dörtümüz TikTok top kolektif türü Erle Ayalı komandası, Yapınya komandasını yenip Ayrım ayrım alda 12. kıtımlık ve 7. kıtımlık şampiyonluğunu kolga geldirdi. Cungu Erle Kespi Basketbol Birleşim Musabakısı Pesildin Kiyinki Musabakısı da Guangsha komandası rıqabetsi bilen tanışıp kaldı. Şenca komandası yerim alıklı oşu musabakı kırdığı katarlıq haberlerinin tepsilatını alayısla. Programımızdan devamında ne için su uzup boyun umurtu kesilinde valgılı bulmaydı? Zükamda kalanda ayrıplanğı oltursa ne için asalla oturup kulak yalıqı girip durup olduğu katarlıq mezmurları savasızla verimiz. Kenemsi dostlar, hem de dektinle programımızdan tepsili mezmurlarda olsun.
0: Muz deyiliş türlerde ne için muz deyiliş ayıqının ki kankisi oxşamaydı? Ne için tez sürede muz deyilişte kanki bilen ayağının ki çeymini ayrı vətkili buludu? Bu ayırma kanki deb atılıdı. Bu ayaq paket tez süratli muz deyiliş türü, yani biz adeti deydiğen çoğun deyiliş yolu da tez süratli muz deyiliş türü de işiltilidi. En destekli tez süratli muz deyiliş ayıqının kankisini ameliyata ayrıqlı bulmaydı. Bununki kısqa arlıqqa tez deyiliş türü de kiydiğen ayaq bilen azıraq parqı baydı. Bırak aldıngı əsrinin 90-cı yıllarda bazıla şu Klayb kankisini, yani hazırlıqı ayrıqılı boludığan kankini keşip kılgan. Tənərkətçi muzni tepip teylişini başlayan çağda kanki təklikidin ayrılıdı. Muzni tepip teyliş ahırlaşqanda kanki təkliki qaytıp geledi. Yani kanki təkliki qaytıp geledi. Bu tənərkətçinin muzni tepiş arlıqını aşırdı. Ənənvi kankida tənərkətçi tez yanbaş boğumu muskullardı küçəydi. Klayb kankisi muşa asasta tənərkətçinin uşuq boğumunun küçüğünü işqisalıdı. Yani uşuq boğumunun küçüğünü işqisalıdı. Şuna bağırlıq tez sürətdə muz deyiliş tənərkətçiləri normal muz deyiliş axırlaşqandan kin uşuq boğumunun küçü bilən putunun uçudə dəssəş hərəkətini işləydi.
1: Bunundaki məqsəd şu ki, birinci kanki təqlikidən ayrılsa muz deyiliş ağırlıqını uzartqıla buldu. İkinci, kankide normal tıyılgan çağdaki putini yıkkanda payda bulduğun kanki uçunun muzgı pitip kılıp süratki təsir köstüşünü saklanğılı buldu. Onun payısı şu ki, bu kıl kanki tənərkəçilərinin cismani küçün diyeceydi. Yani tənərkəçilərinin hərkət dairesini kenaytip hərkətini teximi azadı kılıp süratini tezildudu.
0: Onundan başqa bu xil kankinin qısqa arlıqqa tez deyiliş türü de işletilməsindeki səbəb şu ki, qısqa arlıqqa tez deyiliş meydanı kiçik, aylanma yol qısqı bulub, muzni kən güləmdə tepib deyil qılıb olmaydı. Şunu bu xil kanki qısqa arlıqqa tez deyiliş müsabıqısta rolunu yaxşı cari qıldıramaslığı mümkün. Onun üstüge qısqa arlıqqa deyiliş ta köpünce rıqabətçisinin ki halkışın çəkiləş taktikisi qullanılır. Bu ayırma kanki arqılıq aylanma yolda yaxşı deyil qılıb olmaydı. Digerlik emez. Çoğun yolda çoğun teyliş yolu da mahirlanın bəsləşəldiğini, aylanma yoldaki sürət, çoğun teyliş yoludaki aylanma yoludaki mərkəzdən qeçiş küçüdün faydalanıb, sürətini tezlətkəndə önümə texmi yaxşı boludu. Şuna, çoğun teyliş yolu da musabıqılışıdığın bağırlıq tez sürəti muz teyliş mahirlarının aylanma yolda teyliş texnikisi qısqa arlıqqa teylişdən yaxşı boludu.

0: Hürmetlik radio alqışı dostlar, anlap atqanlar 107.4 qatnasını radiostan berilip atqan tän tärbiye va sağlamlıq programmasi.
1: Tän tärbiye sağlamlıq programmasi Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqa aptisi Sılışı Tinni Maskaramdan altıldı. Programımızın Sılışı Tinni aptisi demalısınlarni qızğın qarşı alımız dostlar.
0: Anlıqçılarımızın uçurları bakana, çünkü uçur yollaptı, ben bu nakşıqı bek amaraq edim, rahmet, tak yaxtırıp anladım deydi, rahmet siz kimi?
1: İlgar malım sizin bu kızın karşılığımız Yusuf Can, yani yenen yolu koş yönüşte ravan da bir
0: şey rahmet.
1: Adıl Can, sizin uçurunuzu uçurup aldık, telki taldırı, Mekke'de boran çıkartı da bir şeyler yollaptı. Abdu'nunki, hankı, Cungi Doktor Hanısını aldık ki yollar ravan diye bir şeyler yollaptı, rahmet.
0: Ondan sonra anlıkçılarımız, mezmurlarımızın devamlaştırayla. Devletimiz TikTok Top Kollektif Türe Erle Ayalla komandası Yapınya komandasını yenip ayrım halda 12. kıtımlık ve 7. kıtımlık çempiyonluğunu koluk geldirdi. 5. 10. günü 2026 yıllık London Dünya TikTok Top Kollektif Levhe Talışış Müsabakısının Ayalla Kollektif Türe Erle Koluş Müsabakısı da devletimiz komandası İşkege karşı 3 netice bilen oğutsuz şaraitini özgertip, Yaponiya komandasını yenip dünya TikTok top levha talışış müsabıqısı. Ayalla kollektif türü müsabıqısı da uda 7 kitim çempiyon boldı.
1: Döltümüz TikTok top kollektif türü ayalla komandasının bu kitimki çempiyonluğunu kolgu keltirişi naayt kıymetlik bolup, Alkılgış müsabıqada bir mahal 0'de 1, 1'de 2 bolup, Yaponiya komandasının arqıda qalgan bolsı mı? Lekin, en akhırda uda 2 meyde yenip, ayran kallarlı qalda oğutsuz şaraitini özgertti.
0: Devletimiz komandası 2 kıtım arkada kalıp 2 kıtım tanışıp kaldı. En akırda 2'ye karşı 3 netice bilen Yaponiya komandasını yenip, o da 7 kıtım çempiyonluğa erişti. Şundakla komanda tarihi da 24. kıtım ayalla kollektif türünün en yukarışan şerbeki simavol kılıngan Korbeylon Longısını kola geldirdi.
1: 5. ayın 11. günü seherde 2026 yıllık London Dünya TikTok Top Kollektif Levet Alışı müsabıqısının Erle Kollektif Türe Alkılgış müsabıqısı da. Döltümüz komandası 0'ye karşı 3 netice bilen, Yaponiya komandasını yenip Dünya TikTok Top Levet Talışı müsabakısı, Erle Kollektif Türü müsabakısıdaki 12. kıtımlık çempiyonluğunu kolga geldirdi. Döltümüz komandası ilgiri bu nöbetlik Dünya TikTok Top Levet Talışı müsabakısının, grupu müsabakısı da Koreya komandası bilen Şivisiya komandasına uda futuru koygalık için kişilerin gümanını kozgaydı. Lekin ola besimge berdaşlık berip, kiyinki musabakalarda yenip alkılgış musabakı kirdi hem de en akırda 0'ye karşı 3 netice bilen en yukarı mükapatili sahnesi çıkıp, devletimiz TikTok Top komandasının şan şerifini kodap kaldı.
0: Wang Chuqin devletimiz komandasının çempiyonluğa erişişige küş çıkargandan kiyin, Xalqara TikTok Topçılar Birleşmesi tarqatkan London Dünya TikTok Top Levhe Talışış Musabakısı kollektif türü musabakısının en yakşı er tenerkeci mükapatı erişti.
1: 5. ayın 13. günü saat 19:35 ötkende Jungo Erle Kasbi Basketbol Birleşmesi müsabakısı Pesil'den kinki müsabakısının 2. meydan çarek el kılgış müsabakısı da 3. meydanda oylamağın yerden galibi kılgan Sanshi Erle Basketbol komandası öz meydanda çempiyonluğunu saklap kelibatkan Guangsha Erle Basketbol komandası bilen müsabakalaştı. İki taraf müsabakı başlanışıda köp kıtım top kirgizelmedi. Guangsha komandası aldı bilen kol sezimini tepip, tünci çarek müsabakada 4 numar üstünlük bilen aldın korun etti. İkinci çarek müsabakada Guangsha komandası numar perkin işki halı sağlığı kin etti. Bu çarek müsabakının ahırda Sanshi komandası uda 6 numar ilip, numar perkini 5 numarga düşürdü. Üçüncü çarek müsabakada işki taraf ucumda numar alamay, köp kısım numar ceza toptun geldi. Müsabakanın akırda işki tarafından ucum önemi yukarı götürüldü. Guangsha komandası ızcıl 10 numarı yetmeyen üstünlük bilen aldıda durup geldi. Akırda Guangsha komandası 81'e karşı 85 netice bilen Sanshi komandasını yenip, umumi neticini 1'de

Onda bolsa 5-nji supamyzga uçurlar qaraýly. Daýym jan uçur beripdi. Meniň ýol uçur beriş imkaniýetim bolmasymy, lekin programmany bäk ýagtyryp aňlaýma diýip uçur beripdi. Programmany ýagtyryp aňlap, mazmunlarymyz garda özüňiziň ýeş duýgularyny ortaklaşsaňyz bolady. Aýylda aňlaýdygan dostlarymyz nurgun, hä? Mazmunlarymyzny ýagtyryp aňlygynyňlaryňyzga köpden köp rahmat dostlar. Andan Ajygul hanym uçur beripdi. Riýasatçy ýagşymysyz? Mä bu programmany bäk ýagtyryp aňlabatdym men. Qoyup bagan esel naqşladım, bak huzurlandım. Rahmat dige uçurni beripdi, sizge rahmat. Andan ma aňlygyjylarymyzdan içinde Wire Yasa çıkanym Ürümçiniň 3 günlük awaraýdan aldy maglumatyny aňlasak bolarmy dep uçur ýollagan dostlarymyzdan bar eken, elbetde boladı. Programmyzdan beşide awaray togrusidaky uçurny bagandan keyin nurgun dostlarymyz şu awaray özgürşige alaydı, dikkat kıvatkanlygyny şundaklamy şu 3 günlük temperaturdan bir uçur beripdigen bolsaňyz şunun karta bir özlerimizden işlerimizni orlaştırsak dep uçur beripdi. Ürümçide dostlar bugün kündüzden kechigiçe azraq yağmur yığıp kin oturhal yağmurğa özgäräydigän. Yuqarı temperatura 22 Celsius gradus, tövän temperatura 13 Celsius gradus boladı. 3-4 bal şamal çıqdı. Hazır şamal çıqıwatdı ä dostlar. Andan ät kündüzden kechigiçe oturhal yağmur yığıp kin azraq yağmurğa özgäräydi. Yuqarı temperatura 13 Celsius gradus, tövän temperatura 9 Celsius gradus boladı. 3-4 bal şamal çıqıp kin 3 bal şamalğa özgäräydi. Demek bugün bilen seleştirganda yuqarı temperatura 10 Celsius, 9 Celsius gradus etrafında tövelleydikken. Tövel temperaturumu 4 Celsius gradus etrafı tövelleydikken dostlar. Andan 13-nji sla kündüzden keçigiçe hava uçuk, yuqur temperatura 15 Celsius gradus, tövel temperatura 7 Celsius gradus boludu. Demek ete ögün hava sel salkın, çoğum sırtlağı çıkandı, çapan kişimiz gerek dostlar. Bekerek tonlaydıgan dostlarımız şenku kiyibilişini unutmağa isle, putlarınlarını ısık tutka isle. Andan en muhimi piyada sırtkı çıkadıgan dostlarımız, çoğum küllük elbilişanlarını tavsiye kılımıza. Küllük elbilanlar.

Hörmetli radio dinleyici dostlar, Endi Radio Sayayti sayfamızdaki mazmunda iqtinladı boludu. Şinjan dereceden taşqırı futbol birleşme müsabıqısı medeniyet sayat itibarlıq çoğun soğat boğduşu medeniyet sayat istimal bazırını canlandırdı. 2026 yılı kalıptaşlıq longısı Şinjan dereceden taşqırı futbol birleşme müsabıqısı 5. ayının 16. günü başlandı. Abdonom rayonumuzdaki cayla Şinjan dereceden taşqırı futbol birleşme müsabıqısı medeniyet sayat itibarlıq çoğun soğat boğduşunu oturğa çıqırıp futbol müsabıqısını bastı qılıp, tenterbiye bilen medeniyet sayatının çoğunkur yoğurluşuğa türkü bolup, medeniyet sayahat istimal bazırını canlandırdı. 5. ayının 17. günü İli Oblastlıq Vekiller Komandası Tunca Meydan Musabıqıda Bordala Moğul Abdonom Oblastlıq Vekiller Komandası bilen musabıqılışıdı. İli Oblastıdaki A derecelik 19 mənzir rayonu kırış bildirdi itibar biri siyasetini yolu koydu. Musabıqıki katnaşkan mahirla, ternerla, hem de İli Oblastı Musabıqı rayonunda musabıqı kördüğün sayacıyla musabıqıki katnaşış, musabıqı kırış ispatıqa asasen kırış bildirdi bahası da 50%'den 20%'e itibardan bəhrəmən bulalaydı. İli Tianşan Güldeğizi Sayat Mənzir rayonunun baş direktori Çin Wenji mundaq dedi. Bu əməli paravalıqdan paydalanan

Köpçülüknün keskin musabakıgı katnışış, musabakını körüş bilen bile, cismani ve ruhi cihetin aram eylip, yurtumuzun güzel mənzirsidin huzurlanışını ümit kılımız. Bunundan başka ili oblastadaki birkaç sayat kooperatifi, musabaka rayondaki mihman saray, ailevi mihmanxana, mezelik tamla katarlıq baylıqlarını biriktirip, musabaka vaxtıga birleştirip, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabakısıge ägişip, ilini sayat kılış başlayımısıdaki 5 sayat liniyesini layihiledi. Şincan Kızıl Anar Sayat Kooperatifinin setiş direktori Marina Mındak dedi. İli daha bir gündün 7 gün gücü bolğan, nadir sayat liniyesini oturğa çıkadık. Bunun içi de Narat, Şota, Köldenen Katarlıq əla süpətlik mənzara yolları ba. Bu qatımki Şincan boyunca dereceden taşkırıya, futbol birleşme musabıqısıgi qatınşıdağın barlı xadımla bahadı birdek 20% itibardın bəhrimən bulalaydı. Şincan dereceden taşkır futbol birleşme musabıqısı ötküzülüvatkan mezgilde, Cayladiki rayon halkıp musabıqı kördüğen top mestallarının zor derecede köpüydü halkı mülçerlendi. Şuna, Abdonum rayonumuzdaki Cayla her kaysi menzara yolları bilen birleş berketlenip, Şincan dereceden taşkır futbol birleşme musabıqısıgi ägişip, Şincanlı sayahat kılış, medeniyet sayahat çoğun soğat buğdusunu ilan kılıp, musabıqı məxsus kiriş bildi de bahanı kemeytiş, keçirim kılış, yemek işmek, yatak bahasını sürüştürüş, medeniyet sayahat istimaldan toğırılıp kötür bitiş, musabıqı görüş məxsus liniyesi yardan pulu qatarlıq, bir qatarı itibarlıq tedbirlerini yolu koydu. Tarbağatay vilayetinin Şixu şehri, Savende musabıqı görüş, Şixu'u kilişki cəlib kılış başlayımısını çördəb, medeniyet sayat itibarlıq çoğun soğat buğdusunu oturğa çıxırıb, əməli nəb və mol rəngdar his kılış türleri arqılıq, musabıqı iqim miqdarını istimal eşiş miqdarına aylandırışını küçəb ilgir sürdü. Şixu şehirlik sayat tərəqiyyat mülazimət mərkizinin müdiri Zhang Tingji mundaq dedi. Top mestalları musabıqı bildi kötkigi asasen, mənzara yonuğu kırış bildi seti balsa 20 bahadın bəhrimən bolalaydı. Şehirdeki yultuz dərcilik mihman sarayla 30% idbar berdi. Şunun bilen bilə Yunşan Fu əbdisi də yemek işmək, konalğu, mal seti biliş qatarlıq cəhətlədə yardan pulu tarqıtılıb, paydı ötünü berdi. Musabıqı meydanı da Şixu başlayımı qılınğan körgəzmi qılıb setiş paliyeti təsiz qılıb, şəhər rayonda futbol keçisi qatarlıq yürüşlük paliyetlerini ötküzüb, köpçilikni Şixu'u kilib könüllük oynaş, xatırcam istimal qılış imkaniyetigə iki qılımız.

Hürmetlik radio anlaşılığa keskenle hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımızda uğurlaştırılgan yıkımlık nakşiköylerimizni yaktırıp anlaşılığına ümit kılımız. Ben programı riyasetçisi Örke Sultan.

Hoşuna sağlıcılar. Programımız başlanış bilen, aldı bilen, Gavda Haritası temelgen Ürüm şehrindeki azlıklı yol ahvallarına bir kara bakalmasak. İhtifak yolu, yani Cihin yolu Minhua Kutusu'nun şimaldan Cenab'a yönelişi. Davan Şimal yolu, yani İhtifak yolu'nun Dondalyan Garabi Kutusu'nun Cenab'dan Şimal'a yönelişi. Sıgun yolu, nın şimaldan Cenab'a yönelişi. İhtifak yolu, yani Minhua Kutusu'nun Tenişlik Cenab'ı yolu'nun ki, Cenab'dan şimalga yönelişi katarlık yol bileklerde tosıl şefaları biraz yıkırken kalkan yolla saçetini ravan kerasla. Üzenle şopur usamla hazır ki tuatka yollardaki yol ahvalları avara ahvalları kandarak balu atıdı. Nakmaydanlı uçurulan yollagan basağlan barkılık başka dostlarını görümdük paylanıp kılışını mutkulimiz. Barlık dostlarını ki seferin 10 işlok yollarının ravan bir hatar buluşunu ümit kılımız.

0: Dostlar, hikaye ofşarla karayımız Abdikar Mustam. Avazlık ofşarı varken, yakışı mı?
1: Yolu süre arkasını tapaydın. Kaç? İster yoldur, cuma sen yoluna, yağmur yalap, yağmur yalap, bürün sıratı ister yoldur, ister. Yolu teyil kalk.
0: Buldu rahmete, yolu teyil kalk dostlar. Medeni katnaş ne? Yani medeni katnaş, yadınları bulsun yolu yoratkan dostlar. Bir hatalike, dikkat kımasları pışırlan yolu da. Eskert muşurlarınızla, köptün köp rahmet. Aksu Baynayıs'tan Turgunca ustam. Yakışı mı? Turgunca ustam.
2: Herkes istersen sana yakışı mı?
0: Yakıştırdınız mı? Buldu köptün köp rahmet. Onun başka arzuyu mağlucumuza hoş geldiniz örkeşçam. Hoş vaktiniz güzel olsun deyip güller yollap sizi rahmet aşırınızla. Kalli yüken dostumuz sizden ama güllerinizle tapşırıp aldık rahmet. Yakşım örkeşçe keşkez hayırlık olsun deyip güller yollap köp siz. Uçurunuzga köptün köp rahmet. Zübeyde sanlımız sizin ama güllerinizi tapşırıp aldık. Yakşı merkeşe aka deyip uçurlan yollap siz rahmet. Zehra anlıkçımız, Margül anlıkçımız güllerinizi tapşırıp aldık. Köptün köp rahmet. Dostlar uçurla olsa dağımlı yollap da sanlı buldu. Veşin spımızın numarı XG1074 FM. Yani XG1074 FM dostlar. Hoşuna sormetlik radyo anlısla lirik monluk şok güldürümüz devamlıq bugünkü xayirlik akşam programımızda hazır onlarda buldu. Emdiki nöğütümüzde, yani bugünkü programımız ne? Mevlan yazarlıqan Toy Naxsinamlıq Naxşilən başlayımız dostlar. Qini, merhamet.

0: Do'stlar aka, ushlar qaraymiz ushlardan. Optiker Mustam o'zining key programdagi naqsh kuylanishini yaxshi hozirlanganligini bildirib, gul choy qahvalarni yo'llab turib rahmat. Savi, sizni mi qizg'in qarshi olamiz. Ovozli ushlardan yo'li jonlovchimizning ovozli ushlari aka, yaxshimisiz?
1: 174 Merkezler Örümcede yolcu rahmet. Aerodromdin şerifi karaplanganda yollak koşun sıravancı rahmet arımayızı örgeçken.
0: Buldu rahmet şirinizde.
1: Allah'ın anla koş buldum.
0: Buldu rahmet şirinizde. Hoşçakalın.

Dağım hoş olabilirsiniz buldu. Hoşuna sörmetlik radyo anlaşılığa hemdeki nöğütümüzde İzzet ile sorulugan Sım Sım Yamğur namlıq nakşini köngül ozorunla sunumuz. Merhamet dostlar.

香甜的瓜果最可口，文化厚重属风流，西部名城占鳌头，邺城的石榴大有名。

Qadirlik anlaşlar, tövende arız gül tursun orlıqan, güzel ili namlıq naqşini huzurunla olsunumuz. Qeyri merhamet dostlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosal bolsız hämra boladı.
1: Saat 8.20'da Sulu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xabar körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
5: Saat 14'te Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Şitin Sodi şäherçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hämrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şitin Aptitali yardım berdi.
7: Saat 17.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetnin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
9: Saat 20.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Sulu Şitin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Şitin Aptitalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunun.
11: Dostlar ki uçurlardan kalıyor kanşiyin fa optik yerim alıcımız, çünkü alıcımız her bulbulu katarlık dostlarımız uçurlarına tapşırıp paldok köptün köp rahmet uçurlarına. Hoşuna sormetlik alıcı dostlar programı akırda Ayşegül Mehmet Orlıqan. Yürüküm Alma MS namlıq naşın hazırlığa sunuşulan bugünkü hayırlı akşam programımızda akırlaştırımız. Merhamet dostlar.

0: Başqalarga yardam berganlik, özümüzge yardam berganlik. Haqiqiy xoşallıq, keng qorsaqlıq və mehir-muhabbətdən kelidu. Başqalarga xoşallıq bilan yardam beriş adatımızga aylansın. Qadarlik dostlar, sizge rahmet etgün bar programımızni yaqtırıp anlayışınlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etgün bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeng taratqo əpçisi Sılu Şitinda mas qadamda anlatıldı. Programımızni Sılu Şitin əpçisidimu anlayışınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızga tövendik məzmunlarını orunlaştırdıq. Aval, işçilər uyuşmuz sadasi sahibimizdə 2025-ci illik Şinjan Uyğur Abdunum rayonu boyunca əmgək nəmunicisi, Cungu Binakarlıq Kuruluş Qoroyi 4-ci Binakarlıq Kuruluş Çəklik Şirkiti, 2-ci Şöbi Şirkiti Partiya Baş Açayksinin Şucisi, Direktori Lobong'nın Şinjanı gülləndürüş arzusunu işqaşırış cəriyandiki kürəş hikayesini birlikdə anlayımız. Qashqar Konish Arnayasi Qızılqırız Mehir-Muhabbət Əpliliği faaliyetini qanat yaydırdı. Bu ləvhə Şinjan Şizan Taşyol liniyası boyudaki xalq saxçılarının qalbini hayacanğı saldı. Dostlar, ondaq bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Əmgəkçilər əvlatma əvlat almışıb durğan bolsunmu, lakin ulardakı tırışıb işləş ruhi izcil özgərmədi. Ula bir cüp işçan kolu, akıl parası arkalık Cungu iqtisadının yukarı süpetlik terakkiyat kademini ilgir sürüp, emgek namunicilir rohi, emgek rohi, önerven rohi arkalık güzel devrini kadirlep, casaret bilen olgu ilgirleydiğen devrinin ahmetini izahladı. Bugünkü programımızdan başlap, emgek namunicilir vekillerini mahsus ziyaret kılış arkalık, emgek namunicilir rohi, emgek rohi, önerven rohini medihleyimiz. Anla vaktinle, İşçiler uyuşması sadası sahibisi. İşçiler uyuşması sadası sahibisini Abdunum rayonluk baş işçiler uyuşması bilen Şinjan Radyo Televiziya Stansisi birlikte anlatıldı.

ishchilar uyushmasi sadasi sahifamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Shinjongning shahar yezi qurilishining qaynam tashqinlik cho'mgan ish o'rnida qurilish kasbida cho'nqur yildiz tortqiniga 20 yil bo'lgan bir qurilishchi bor. U ishni asos qatlam tur boshqurg'uchilikdan boshlab, hunarga bo'lgan ishtiyoqi orqali nodir asarlarni yaratib, amaliy ishlash orqali burchni zimmasiga olib, kollektivni yetaklab Şinjan içindeki bir türküm, yukarı ölçemdeki noktalı kuruluşlarını tamamlap, Şinjan'ın kasıp taraqiyatı, halıq durmuşunu yaxşılaş üçün puxta asas saldı. O, 2025 yıllık Şinjan Uyğur Abdınım rayonu boyunca emgek namunicisi. Jongo Binakarlık Kuruluş Guruhi 4. Binakarlık Kuruluş Çekli Şirketi, 2. Şöbi Şirketi Partiya Başa CX'nin şucisi, direktori Lo Pang. Bugün biz Lopang'ın Şinjan'ı güllendiriş arzusunu işgaşırış ceryanıdaki küreş hikayesini birlikte anlayımız. Lopang 1999

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı davamlaştırvatımız. Dostlandıq bosa, məzmunlarımızı yetküzümüz. Qashqar Konu Şehir Nayası Qızılgiriz Mehri Muhabbet Abdilligi paaliyetini qanat yaydırdı. 5 ayının 8 günü 79 katımlık Dünya Kızıl Kirist günü. Bu yılki baş tema insan perverlikini qoğdap birlikte alğı ilgirleş. Şu günü Qashqar Konu Şehir Nayası Kızıl Kirist Mehri Muhabbet Abdilligi yürüyüşlük paaliyetini mas qadamda başladı. Nayalik Kızıl Kirist Cemiyeti, Nayalik Xalik Doktorxanası, Nayalik Uyğur Tibabeti Doktorxanası bilen birleşip, Nayi Bazırdaki 4 John Koca Eğızı'da illiqlik yetküzüp, haksız kesel görüş ve sağlamlık teşviqatı pidayla mulazımeti faaliyetini kanat yaydırıp, ela süpetlik davalaş baylıqı ve illiqlik yetküzüş sağlamlık mulazımetini her millet aminin işik aldığı için yetküzüp, insanperverlik, mehir muhabbet, töhp koşuştak Kızıl Kirist royini zor küş bilen əvc aldırdı. Haqsız kesel görüş, nəx meydanıda 8 tibbi xadim kesel görüş, məsələ soruş üçün kəgən hər millət amini haqsız qan besimini ölçəş, sağlamlıq boyuca məsləhət veriş, suzulma kesellərgə məxsus yetəkçilik qılış qatarlıq, xalq qolaylıq davalaş mülazimeti bilən təminlidir. Davalaş mülazimeti cəryanıda tibbi xadimlə aminin salamətlik əhvali, ilgir

Dostlarımızdan uçurları qarsaq, tılsım qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlab atqan özünki köngül sözlerini qaldırıbdu. Ondaq bolsa dostlar, yana məzmunlarımız nəhiyyət güzəyli. Bu ləvhə Şincan Şizan liniyasıdiki xalıq saxçılarının qalbini lərzigi saldı. 5-ci ayının 8-ci günü Şincan Şizan taşyol liniyasını qoğdav atqan Kudi Çigra saxçıxanısının saxçıları bir cüb ərxutun alayda əvətgən ləvhəni tapşırıb aldı. Lavhaga qonun bo'yicha xalqning qiyinchiligini hal qilib, qalblarni illatgan xalq saqchilariga taqdim degan xatlar yozilgan edi. Bu lavhaga yozilgan vaqt bu yil 4 ayning 13-chi kuni edi. Bu vaqt lavhani taqdim qilguvchi Shu Xiaomang bilan uning eri Zhu Zhaohuan xatarga uchrab qutqizilgan kun edi. Shu chaqda Arxutun ishkisi yuk avtomobilini haydab Shinjang Shizang liniyasidagi Sayli Yarqir davoniga kelganda tuyuqsiz qattiq qor yig'ib, avtomobili yig'indi qarg'ib ketib qolgan. O'zlari ko'p qatim sinigan bo'lsa-mu, yanada qiyinchilikdan qutula olmagan. Bu yer dengiz yuzidan 5000 metr egizlikda bo'lib, qor borgan sari kuchayib ketayotgan ahvolda, bu yerda uzun vaqt qapsilib qolsa, bu bir jup Arxutunning hayotiy va mol-mulki ziyonga uchrashi mumkin edi. Arxutun ishkisi oxiri saqchiga ma'lum qilib, yordam so'rashni qaror qildi. Shinjang Shizang tashyo'l liniyasida mudofiyati turibotgan Shinjang chegaradan kirish chiqish chegara mudofiya tekshirish bosh punkti Qashqar chegara boshqurish tarmoq atirdi Kudi chegara saqchixonasining saqchilari bu xabarni anglab darhol qutqizishga atlandi. Bir necha qatim qayta-qayta tirishish orqali oxiri bu bir jup Arxutun va avtomobilni qiyinchilikdan qutuldirdi. Bu ishning o'tib ketganiga bir oy bo'lg'ashqa saqchilar bu ishni allaqachon unutib ketgan edi. Chunki Shinjang Shizang liniyasida bunday qutqizish doim bo'lib turadigan ish hisoblanadi. 5-ci ayning 8-ci kuni Arxutun ishkisi yana bir qatim Shinjang Shizang liniyasidagi Kudi chegara saqchixonasidan o'tib ketayotganda xalq saqchilarining xatarlik paytda o'zlariga qilgan yordami uchun minnatdorligini bildirib, chin hissiyati singan bu lavhani olib kelib, ularga rahmat aytdi. Bu iş xalq saqchilarining qalbini illetdi. Dövlət yolu 219-cı liniyasının umumi uzunluğu 10 000 kilometrdən aşıdı. Bu yol rivayətlik tüskə ega. Şundaqla adamın iradəsini sınaydığan yol bölüki hesablandı. Şinjang qağılıqdan Shizang lazığıcı boğan uzunluğu 2140 kilometr kildiğan Shinjang Shizang liniyası bölüki dəniz yüzdən alaydı egiz. Şəraiti cəpallıq boğaşqa pələk yolu dəb atalğan. Kudi chegara saqchixonasining saqchilari yil bo'yi Shinjang Shizang liniyasini chiqib saqlab, shu joydagi aholilar, yo'lovchilar va avtomobillarning omonligini qo'g'dab kelmoqda. Xalq saqchilari yangi davrdagi Fengjiao tajribasini amaliyotda faol ko'rsatib, xalqqa qizg'in mulozamat qildi. Kishilar lavhalar bilan xalq saqchilarining to'yibisini olqishladi. 2022 yildan buyon Kudi chegara saqchixonasi ilgari keyin bo'lib 98 lavhani topshirib oldi. Bunun ichida qutquzish yordam berish orqali erishgan lavhaning soni 52 ga. Maosh

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsiren. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetki radio dinleyiciler, emdirik tonla turmuş bilimlere sahipimizki oranlaştırılgan mesmunlar bolsun. Qanda qılganda çaş şanlanıp ketişinin aldını aqlı boludu. Avval bu aqta toxtalmız. Çaşını bek köp yuymaslıq kerek. Çaşını köp yuyganda tük qaltısını qıdıqlap çaş tüşünü keltirip çıqırdı. İşqarlıq çaş yuyu suyuqını az işiltiş kerek. İşqarlıq çaş yuyu suyuqının çaştiki yağını taslaş rolu küçlük bulup, yağını xortıp çaş tüşünü keltirip çıqırdı. Çaşını büdür qılış ve boyaş qitim sanını azaytış kerek. Çaş büdür qılış ve boyaş çaşını saxmlandırdı. Onunla başqa, yemek içmek, dämiliş adetini yaxşılaşımız kerek. Təşvişiliniş, turmuş besiminin ziyadı iğir boluşumu çaş tüşünü keltirip çıqırdı. Açıq, yağlıq yemeklerini köp yegende, teri yığı ziyadı köp acırılıp çıqırılıp, çaş tüşünü keltirip çıqırdı. Ziyadı oruqlamaslıq kerek. Aqsılının qobul qılınış muhtarı pek az bolsa, ozuqlıq yetişmeyi çaşının şalanışını keltirip çıqırdı. Әнді зияды тез орықлығында тоғыр еліқ мұскул еріштен ехтият қылыш керек. Әркет бәдәнне сақланлаштырды. Әркетнің бәдәнге нұрғын пайдылық тараптырыпа. Лекен адатты чені қыш бақты аз болып, туйықсыз, ұзын вақыт қаттық әркет қылғанда тоғыр еліқ мұскул ерішіне кәлдіріп чықайшы мүмкін досыла. Зияды әркет қылыш, яке тамақ емей, әркет қылмай тез сүрәтті орықлаш ұсулы, найты асанла, to'g'ri yo'lliq muskul erishni keltirib chiqirdi. Ya'ni muskuldiki, muskul qizil oqsili ko'p miqdorda qonga kirib, bo'rak orqali chiqarilganda, bo'rak nayichlarini to'sib olib, jiddiy xarakterlik bo'rak zaiflashishni keltirib chiqirdi. Eg'ir bo'lganda jon qisam

بولش ممکن. Uyqu yaxşı bolmasa çırayı tatranqı bub qaladı. Çırayı tatranqı buluş, qardaş, işiş, yaki işki yanaq sınıki qızırıp qiliş qatarlıqla normal bolmağan ibadə hesablanıdı. Doktorla bu toğrısı da mundaq təklif berdi. Çırayı tatranqı bolsa, muvafiq miqdarda aqsıl toluqlaş gerek. Rəngi royi yaxşı bolmağan, yürekke quvvet yetişmeydigan kişilərge muvafiq hərkət qiliş təklifi berimiz. Hərkət Adam bedindeki yangçeyini kozgaydı. Yangçey toluqlansa, Adam'nın rengi royumu yakşı boludu. Uyqığı kapalat kılıp, turmuşnun kanuniyetlik buluşuğa ehmiyet veriş gerek. Yakşı uxlay almağında kan ve kuvvet horap getirdi. Şunaqla, tumurla tosulup, kan ayliniş ravan bulmay, çıray kardap kaldı. Muab hareket kılış, uyqığı kapalat kılış, turmuş kanuniyetlik buluş, Yürekni kuvvetlep, çırayını güzelleştirişinin en yakşı usulü.

radio anglagichilar. O'rnidan sahar turgan kishilarning qalbi illiqlikqa, ruhiy umidga to'lgan bo'ladi. Har bir kuningizning xoshallik ilkida o'tishiga tilakdoshmiz.

Hürmetli radio dinleyiciler, 174'ten hayırlı seher programımızın davamlaştıratımız, amda sizlerne 174 katmaz senet radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mesmundan haberdar kılımız. Hazır anlatılatkan 174'ten hayırlı seher programımız ahırlaşkan denkin, saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Minin Ailem programısı tektanlar buludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Ertigenlik Haberler programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende Ertigenlik Yollarımızda Biz Samra programısı. Saat 11'de Sapırımızda Biz Sırdaş programısı. Saat 13'de Menin Optimobilim programısı. Bunun da en yeni Optimobil uçurları, Optimobil'a ait bilim savatla, Optimobil seti setiliş doğrusurki uçurla tektanlar boludu. Saat 13'de Çişlik Yollarımızda Biz Samra programısı. 174 Katman Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anlatıldığın Çüşlük Yollarınızda Biz Samra programısı Çüşlük Aramanızın Ekmiyet Kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Hemra programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın Yakşı iş yakşı adamla arkalık aktif güç tarıktırgan bu programının ganimet demlerini koldun verip koyma. Saat 17'de Gülgünçüler programısı. Saat 18'de Katnaş Linesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samra programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiye haberleri, çenikş bilimleri, sağlamlık saatleri diktanlar buludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlık Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşı müzikle köngül aramınları boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de 174 Katna Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetki radio oğluğucular, MD Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayıdın məlumatını anladınız. Ürümçide oturhal yağmur yağıp, kin hava bulutlanıp, andın ötkinci yağmuruğa ayrıldı. Temperatura 8'den 13 Celsius gradusqıca. Adiyada hava bulutlanıp, kin içildi. Temperatura 4'den 14 Celsius gradusqıca. Çöçekte hava bulutlanıp, kin içildi. Temperatura 5'den 14 Celsius gradusqıca. Olcada azraq yağmur yağıp, kin hava içildi. Temperatura 6'den 20 Celsius gradusqıca. Portlada oturhal yağmur yağıp, kin azraq yağmuruğu özgürüdü. Temperatura 8'den 14 Celsius gradusqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 8'den 19 Celsius gradusqıca. Kütünde azraq yağmur yağıp, kin hava bulutlanıdı. Temperatura 10'den 16 Celsius gradusqıca. Şehanzira oturhal yağmur yağıp, kin hava bulutlanıdı. Temperatura 12'den 18 Celsius gradusqıca. Sancıra azraq yağmur yağıp, kin hava bulutlanıdı. Temperatura 12'den 16 Celsius gradusqıca. Qumulda hava bulutlanıp, kin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 14'den 31 Celsius gradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 19'den 30 Celsius gradusqıca. Qorulda hava bulutluq, temperatura 16'den 28 Celsius gradusqıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 14'den 30 Celsius gradusqıca. Açta hava bulutlanıp, kin içildi. Temperatura 10.

Hürmetli radio dinleyiciler, her bir gününüzü kadirlep yaşayanlarını ümit kılıp, bugünkü 174 hayırlı seher programımızda ahırlaştırmız, yaxtırıp anğınınlağı rahmet. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud, nöbetçi muharir Malik Esen. Amdi deyik dağla anlı diliş aldırı durgan, vatan menin ailem programı sır bolsın.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash San'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katnas senet radyosundan bevasıta anlatılan Vatan Menin Ailem programımızı devamlaştırıyoruz. Dostlarımızdan kelgen uçurlar qaraydigan bolsaq, Aziz Can ismli anlıqçımız hoş kelibsiz Korulun yol uçuri. Korulun şehir içi her qaysi yollar avan tosilish yok, hava tutuq debdi. Korulunki hava rayı qaraydigan bolsaq, biz bayatın hava bulutluq degandik. Azraq şamal barken bexatarlikka diqqat qilgaysizlar. Mehmetcan isimlik anlıkçımız Xayirlik Sahar Riyasetçi ergen uçurunu yollabdu. Siz muhşikapsız karşalımız, programımızda yaxtırıp anlıqaysız.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansının Sılu Şitin Abdetalı'nın 6.0 Pilos nusqısı torgu çıxırıldı.
2: Sılu Şitin Abdetalı 6.0 Pilos nusqısının haber sahip iskan aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızıq nuqtu uçurla nopozluq çöndürülüdü.
2: Katnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxtırılıdı.
1: Sağlamlıq körsətmisi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşqi orunlaştırış mülazımtıda suallağa cevap verilidü.
1: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləysiz.
3: Sılu Şitin Abdetalı 6.0 Pilos nusqısının əm türkülük sinimi məzmulları sərxil.
4: Mukapatlıq çək tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş qatarlı qızqarlıq faaliyetler arq-arqıdan ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukapatqa eriş pırsıtınız ba?
3: Yoxlumudun üstsünüz, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yaxşı soğatlarqa almaştır alaysız.
4: Sılu Şitin Abdetalı 6.0 Pilos nusqısının AI aql icadiyeti çeksiz. Yepyeni aql taratqı torgı çıxırıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp verdi. Yazıqını közü yumup aşıqça sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
4: AI aql taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
3: Sılu Şitin Abdetalı 6.0 Pilos nusqısı da xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bevasit görsitip Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş təsiratı geçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şitin Abdetalı 6.0 Pilos nusqısı turmuşunuzu rengdarlıq doldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarıdan Sılu Şitin Abdetalı'nı çürüp, sərxil məzmunladın huzurunun.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştıratımız, amda deqtinla yurtumdaki yenilikler sayfamızda bolsun. Bu sayfamızda Poskam nahiyesinin Şkisu yesi Tağırçı kentide karxana qurulup, yerlik alayda məhsulatlarının bir yılda 2 milyon yuandan artıq satılğanlığı toğrusida toxtalımız. Yakında Poskam nahiyesinin Şkisu yesi Tağırçı kentdeki caylaşkan Poskam nahiyesi Rünzi Yezi Soda Yemeklik Terakkiye Çekli Şirketi'de Meyve Kıyqının Mesele Gidi Zavut Öyne Bir Alğan idi. Şirket mesulü Yasin Toxtı Yusup mundaq dedi. Biz künigi otur hesabılan 1000 yeşik quruq meyve mahsulatı işlep çıkırmız. Asıstıqı Şinjan sırtırıkı bazarlığa satımız. Bu yıl kımeti 1 milyon yuandan aşırgan sakasını tamamladık. Kent miktarı tüven, kuruş koşulmağın öner sanat mahsulatımız, istimalcıların yağıt